0: qatarlıq avarayı özgürlükçileri təsirden toksiminin izolyatoru konurab ıpırab, asallı tok kaçılığan bop kalıdı. Navada toksiminin çetiş yer yanıda məşğulat muhabıq bulmasa, asallı tok soku vetiş hadisi gelip çıkıdı. Onundan başqa eğırlıq küçü, işiltiş yer yanıdaki sozluş təsirden toksimida asallı yaxşı digişmezlik, kısqa tutuş əhvalları yüz bir yerdi. Toksimiga düşkən yük miqdarı artıp getib, toksimiye ziyadı kızıp ot alıdı. Erip tamcıgan madıla, etraptaki elektr sayımının simyolu konurgandan kiyen izolyasiyelik hususiyeti tövellep, asallı kısqa tutuş yüz bir yerdi. Bulup mu kurgaq soğuk, nem havarayda toksiminin sırtkı yüzeye gerçi mükemmel bozumu, lekin izolyasiyelik hususiyeti tövelleydi. Su metal ötküzgüşki sınıp girgende kısqa tutuş yüz berip, ot apıt gelip çıkıdı. Gündelik durmuşta bir hatar tok işilçki de katkılış. Toksimini öz alığa kalayımkan tartmazlık. Havatın şu göç, tonlatku katarlık yukarı kuvvetlik aile elektr saymalarının simyolu da ziyadı kızıp getiş ehvali bağı yokluk ne? Elektr saymaları da normadan artık aileniş ehvalinin bağı yokluk ne? Karallik tekşürüp duruş. Konrap ketken elektr saymaları ve rozetkini vaxtı da almaş duruş. Elektr simuğu ot ketkenlikini baykıgan haman derhal tok membesini üzüv etiş. Hem de vaxtı da 119'a telefon kılıp bir taraf kılış gerek.
1: Şincan'da ət yazda boran köp çıkıdı. O taptırın aldığını iliş en tayin mühim. Boran çıkıdıqalıq doğrusu da havaray signalı berilgende sırt tamak etip kül tükmeslik gerek. Bunda kılganda asalla uşkun peyda buludu. Nait xatarlik. Şunun bilen bile kalaymıqan ot yakış, dalıda ot çöplerini köydürüş, əxlat köydürüş çeklenudu. Selle dikkat kılmağanda dalıdaki şahşın bularga ot yetudu. Öy sırtıdaki her xil nərslərini yığışdırıb yetiş. Toksinlarını aldın təkşürüb, layaqasız bolğanlarının vaxtıda almaşdırıb yetiş gerek. Ölçeş arqalıq 6 bal boran çıqanda, otnun 1 minut içindeki yamıra sürəti 5 metrəyə yetidikən. Ot kəssə naiti iğir aqı

0: tüpten üzüp taşlıqılıp oludu. Hemme ademde ot müdafiye eni turguzulsula, hemme aile aman isen oludu.
1: Medeni katlaş, siz bizge hemra.
2: Katlaş bir hatalikini kionumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra oludu.
1: Medeni katlaş, siz bizge hemra.
3: Gözya, tüm yong yüyen, tiyen tiyen şüye.
4: Devlet ortak tilini künde ögüneyleyin.

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini kündü ögüneyli sahibimizni yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutallib. Hao, dinleyen kardeşlerim, bugün tekrar öğrenmeye başlayacağız. 16. kada neyron. Bugün tekrar öğrenmeye başlayacağız. Hoçacan, hoçacan, hoçacan, yani poistansı, şuna mı? Hoçacan zay nar, poistansı kayad, danchengpiao.单程票，单程票，야니예금무사블럭빌라단程되기는쉽바깥바르다갈라야기카이트다갈라되겠지发车时刻表，发车时刻表，发车时刻表。보이스고즈글리시왁제드블리这个一般在手机上也可以查询，或者是在。候车室的大屏幕上不断的流动着显示，流动显示发车时刻表，是吧？下一个词语，服务台，服务台，服务台，やにむらずめっぽぎ，一般在火车站的候车室都有服务台，是吧？候车室，候车室。候车室 saklasali bu hem de poistansın saklasali ya ki uzun yolluk mobil beketlerinin saklasalını gösterdi poist çıkıştan avval biz çoğun salda saklap oturumuz aşağıda atıdı Wang fan piao Wang fan piao Wang fan piao yani biri kiliş beledi Wang fan piao bazı vakitlerde biz hem de məlum bir yayı bağmak çoğusa kaytadığan beledi mi bırakla avalımız go Şüta kaytadığan beledi mi bırakla avalımız go Şüta beledi degenini gösterdi bu çağda Şaygı çıyı Wan dien Wan dien Hoçı wan dien Boys keçgedo Uxturuşka da doğu Şunda adı da Wen şün çu Wen şün çu Wen şün çu Yani sürüştürüş onni Adet boys danslarında şu Bu boyuştan soruşturduğun oralar buludu mu? Şen de aldı doğan. Can çağ. Can çağ. Can çağ. Beket başlıkayım. Can tay. Can tay. Can tay. Supa ya ki vokzal supsi. Nine. Yi can tay. Şan çö. Ar can tay. Şan çö. Şikin supta boyuş çıkanlar üçün digendek daydı o. Şen de aldı doğan. Çong dien can.终点站，终点站，やね、あはるかべけたとびや。大家不管是火车或者是那个公交车的终点站，你可以说到比亚迪啊，阿哈尔克贝克呢。好，听众朋友们，那么我们把词语再读一遍：火车站，火车站，火车站 ，poistansi， 单程票。单程票，单程。

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etti geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etkili haberler programımızda anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 5. günü, Seyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 3. ayının 19. günü, baş yaz mevsimi.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmunlarına tanıştırmız.
1: 4. May Yaşlar Bayramı kelgen peytte baş şuji Xi Jinping Jungo Yaşları 4. May medali ve Yeni Devir Yaşlar Avangardı mükafatı erişkenlerden vekilige cevap hati yazıp bütün memleketke her millet yaşlarının bayramını tebrikledi. Hem de onlardan samimi ümit kütti. Abdınım rayonundaki yaşlar cevap hattının ruhini yetekçi kılıp devirge halkı yüz kilerleydiğen yaşlık sahipsini cesaret bilen pütüdüğalıkını bildirdi.
2: Birinci pesilde Şincan'ın sanayet işlep çıkışına bir kadar tez eşiş vaziyeti devamlayışıp yakışı başlayıp...
1: Yani ıksadi, Şincan'ın istimal bazırığı yeni hayati küş koştu.
2: Etiyazlık tatil bilen May Bayramlık demeliş mezgili tutuşup getdi. Her kaysi caylardaki otları başlangıç mektepler köpkül şekildeki tatqiqat, ögünüş, emeliyet pahaliyetini teşkillik kanat yaydırdı.
1: Demiliş günlerde Abdınım rayonundaki her kayısı çaylar öz avtomobil sayahatının küçük yukarı pellesini kütü aldı.
2: Bekht İgilleri sahibimizde retlep yığış durguçı çiver kolu bilen aile turmuşunu güzelleştirdiği mavzolu haberini anladığımız. Emdi haberler anala.
1: Emdi yeni ideye arkalık yeni musabaki yetekçilikle ile sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. 4. May Yaşlar Bayramı kelgen peytte baş şuji Xi Jinping Jungo Yaşları 4. May medali ve Yeni Devir Yaşlar Avangardı mükafatı erişkenlerden vekilige cevap hati yazıp bütün memleketke her millet yaşlarının bayramını tebrikledi. Hem de onlardan samimi ümit kütti. Samimi ümit kalbi.

0: sınırlarını maslaştırıp el kılıp yenice sanatlaştırışını yukarı süpette alğı sürümüz.
1: Stansımız muhbiri Lu Yuanmin haber kıladı. Bu yıl 3. ayının ahırıca Abdunum rayonunda yeşil karız kaldıqı bulduqı şu mezgildikten 16.1%, yıl 5'likten 30 milyard 690 milyon yuan eşip, türlük karız cihetki yenilik köpeygen somunun 26.3%'ini ilgilip, yeşil pul muamilinin terakiyat vaziyeti muqim yükseldi. Abdunum rayon yeşil pul muamile

Bu yerde 3 kilometr keladigan suv bilan ta'minlash turbisi ve 8 kilometr keladigan suv chiqarib yetish turbisi yangidan yotqizilib, aloqador aslihalar yurishlashtirilib, qurilyapti. Bu turga jami 7 million 500 ming yuan mablag'i sarflanadi. Buning ichida markaz moliyasining ishtepib berish yo'li bilan yordam berish mablag'i 5 million yuan, nohiya darajalik yurishlashtirish mablag'i 2 million 500 ming yuan. Barkel nahiyasi Santanqo bazarının kadri Li Jiao mundaq dedi. Kent qiyabitini yip yan tüske kirgizip, kent ahalılarının turmuş, turalgu muhitini bir qadar yaxşı mükemmelleştirip, yezi kentlerini güllendiriş ve ultraqlışış muhitini tüzeşke puxta asa salımız. Bu mezgilde Çöcek şehri Abdıra Yeza, Uttıra Abdıra Şarkı kentinin yollarını katılaştırış, yoğurtuş kuruluşu tertiplik alğı sürüldü. İşçiler 1000 kvadrat metr yerge su ötküzüşten güllük hışiyat kuzup, yol çırgıdan ellikini ornatdı. Kent kadri Zhao Weidong mundaqdiri. Bu tür kent qiyabitini yaxşılapla kalmay, yana muhitini güzelleştirdi ve yoritdi. Bu, haqiqi xalq turmuşi kuruluşi. Biz san ve süpetke kapalatlıq kılgan halda kuruluşini alğı sürüp, yaxşı işini yaxşı becerimiz. Şayar nahiyasi Toy Boldi Bazırı Aqiriq kentirki

0: temperatura 13.1 grama Celsius grados kçe. Karmayda hava ocak temperatura 18.1 grama 9 Celsius grados kçe. Kuytunda hava ocak temperatura 11.1 grama 9 Celsius grados kçe. Şihanzda hava ocak temperatura 13.1 grama 8 Celsius grados kçe. Sancıda hava ocak temperatura 13.1 grama 7 Celsius grados kçe. Kumulda hava bulutluk temperatura 14.1 grama 9 Celsius grados kçe. Turpanda hava bulutluk temperatura 18.31 Celsius grados kçe. Korulda hava bulutluk temperatura 18.30 Celsius grados kçe. Aksu'da hava bulutluk temperatura 13.30 Celsius grados kçe. Atış'ta hava bulutluk temperatura 17.29 Celsius grados kçe. Kaşkar'da hava bulutluk temperatura 17.28 Celsius grados kçe. Xotan'da hava bulutluk temperatura 13.29 Celsius grados kçe. Ürümçi'de hava bulutluk bulup kine cılıdı. Temperatura 15.25 Celsius grados kçe bulundu.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Ertigallik Haberler Programısı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızdan tercümanları Mihray Osman, Arzugul Halık, Muharriri Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Nazım Muhlis Bilen Patigül Mesum. Her programımızı anlayanlara rahmet. Sılı şitin aboneciler terminalini düşürsünüz, teyhimi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Çünkü teşviqat programımızı yaxdırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Canqar. Radyo anlayıcılar. Biz bu kadar programımızda yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini Toluq, Dəlcayda, Umumüzük İzcillaştırayla Mozuluq makalının devamını anladığımız.

Yani dostlar aldı bilen aile ve cemiyet sahibimiz boyunca ata anılarının gepede durmasılığının balılığa boğan zihni kançılık diyen temedeki makalını anlap bakaylı. Tekçürüş neticesi de körsütülüşüce otura başlangıç mektep uyguğuçları ata anısıdan en narazı boladığan 12 kıl kılmış içi de ata anılarının gepede durmasılığı birinci orunda durduyken. Bazı ata-analar vaad beriş usulü arqali balalarını rag'batlantirishga odatlangan. Ammo ata-analar odatlangan. Ammo ata-analar bergan va'dasini ishqa oshira olmaydigan yoki ishqa oshira olmaydiganligi to'g'risida ko'nglida san bo'lishi, amaliy ahvolga qarab ish ko'rishi kerak. Bir qancha yil burun torda chang'roqli qiz ko'chada onasini urdi degan xabar qiziq nuqtaga aylangan. Torda tarqalgan sin ko'rinishidan qaraganda onasi qiziga yangi yon telefon app berishga ma'qul bo'lgan. Shuning bilan bu qiz o'zi 4000 yon yiqqan, onasi 2000 yon chiqargan. Ammo yon telefon do'konining oldiga kelganda onasi gapidan yanvilib qizining ko'n yon telefonni remont qilib davomli ishlatishni aytgan. Hamda nurg'un odamning oldida qizini g'araz uxmaysan, olim bo'yatmaysan deb ayiblagan va qizining 4000 yon pulini o'ziga berishini aytgan. Yangi yon telefon алмаганны аз деп йыккан пулыдан майрылып калган, теги йолдан өткән кешкәләрнең айыпчысыгә очраган кызның жодоны бирақлы өрлегән ва һелек эш йөзбәгән. Ахпарат васталарының яңа бер хәбәргә караганда, 2021 елның 4нче айда Жоджан өлкәсенең Вэнжоу шәһәрендә 5нче еллык оқыдыган 2 кызчак Ултырах районының 4нче кабатындагы ямгырлап сыгы ямышып чыгып, бинадан сәкрәп алмакчы булган. Сәбәбе 2 кызчакның имтихан нәтиҗәсе яхшы чыккачка, атасы уларны каршы тарафның үйгә апарып ойнытышка мақул булган. 2 кызчак тәкъсизлектән күтеп ахыр дишкән вакытка келгәндә уларның атандыры вәдсәдә тормаган. Улар ата-аналарының гәпәдә тормаслыгыдан үмитсезләнеп ва газапланып, ахырда hayatını ahırlaştırış oyuna gelip kalgan. Radyo anlayıcı dostlar, bunda kışlar tırmıştı köp görüldü. Bazı atanıla, balıdaki kol tutulan meselelerini hal kılabiliş için balılarının tedbiğe oylaşmayla makul buludu, ya ki bazı vədilerini berişidu. Məsələn, yazlıq tətildə səni dəniz boyuğu oynat qılı ip barımən, tapşırıqını işləb bozsağına ərkin pahaliyyət qılsan boludu, sınıf boyu içi aldınqı onun içi kirsən, sana lığqau ip barımən deyəndək. Əmə balılar bütün kiçi bilən tərşib, atanısının kütkən yeridən çıqqandı bozsa, atanıla gəpədə durmay, türlük bahanılanı tepib, vədisini işqa aşırmaydı, ya ki şəklini özgərtib, vədisidin kemeytib, nəxləşdirib, balını qatıq ümitsizləndirdi. Hətta çəkidin aşqan hərəkət payda qılışını gəltirib çıxırdı. Nüfuzluq təkşiriş sanlıq məlumatımı bu nöqtəni ispatlab bədi. Məmləkət boyunca ailə tərbiyəsi əhvalını təkşiriş dökülatıda körsətilişi içə, başlanğış 4-ci illik və toluqsız otdur 2-ci illik oquqçıları içə də balılarqı maqul boğan işini qılanmaslıq, ata-anılanın nacar ifadəsi rəddər tipidə birinci orunda turadıkən. Bunun içə də toluqsız otdur 2-ci illik oquqçıları ata-anılarının bu qılmışı 63.7% yetidikən. Onundan başqa Jungo Yaşla Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin bir turlik təkşirişidən məlum bolışıcə, atansıdan ən narazı bolduğan 12 xil qılmış içində gepədə turmaslıq 43.6%-ni egiligan bolub, bu otur başlanğıç məktəb oquqçuları atanlarından ən narazı bolduğan qılmış hesablanadıkən. Jamiyat shunos Linzak mundaq degan, ota-onalar farzandlarining eng yaqin kishilari, shundoqna eng ishonish qarzidagan kishilardir. Ota-onaning har bir qatamliq yolg'onchiligi balaning qalbi, ota-onaning har bir qatamliq yolg'onchiligi balaning qalbining gapida turmasligidan nimalarni o'rganib oladi? Yolg'on gap qilishni o'rganadi. Balalarning o'rganishi do'ramchilikdan boshlanadi. Ular ota-onalarning so'z harakatini ulg'i qilib o'rganadi. Agar ota-onalar gapida turmaslikni haqliq ish deb qarasa, balalar va'dasiga amal qilishni xohlamaganda xuddi qilg'ini to'g'ri ishdek mardona holda amal qilmaydi. Ammo shundoq ketaversa, balalar yaqinqi maqsadiga yetish yoki ko'z oldidagi manfaatni amalga oshirish uchun og'ziga kelganicha va'da berishga odatlanib qoladi. Lekin amalga oshirishni o'ylashmaydi. O'zining va'dasiga ega bo'lmaydi. Atrofidagi kishilarga bergan lavzda turmaydi. Ma'nidan aytganda, ota-onalarning gapida turmasligi balalarda boshqalarni ahmoq qilsimi, hatto yolg'on gap qilsimi hech qisi yo'qdek qarashni shakllantirib qo'ydi. Bu bir xil kamkotsiz tarbiya shaklidagi yolg'on so'zlash bo'lib, balaning keyingi kunlarda hadisini yolg'on gap qildigan mas'uliyat tuyg'usi kamchil bo'lib qolishini keltirib chiqarib, balalarning mijozi va axloqiga ta'sir ko'rsatadi. Bola kelgusida jamiyatga qadam qo'yganda doim va'dasida turmasa, hamma yerda burnog'i yab, jamiyatda puttirib turolmay, kelgusidagi kasbiy taraqqiyoti va ijtimoiy aloqasiga ta'sir ko'rsatadi. Atansıq boğun işençisini acizlaştırıb etdi. Ösmürlə Eqime namlıq televiziya teatrıdaki Lin Miao Miao'nun imtihan nəticisi sınıf boyu içi arqıdın sanıqandı birinci boladı. Bunundan apısı qatlı xapı boladı. Dadısı onu ögünüşke rəvatlandırış üçün əgər kilər qıtım imtihanı yaxşı bəlsə, onunla müngyan ilgirləş mükafatı bir işki vədi verirdi. Amma Miao Miao'da həqiqətən zor ilgirləş boğun bozumu apısı mükafatını yüz yengi qısqartı etdi. Miao Miao'nun nəzərədə mükafat bolunun o nəsi qısqartılışı, atansının özü boğun mayan atılışı, atansının özü boğun mayan, onun balalanın
o'qishning o'xshash kechirmishlari bo'lgan. Ularning tirishishi ota-onasining mukofotiga erishish uchun emas, yana ota-onasining e'tirof qilishiga erishish uchundir. Lekin ota-onalarning degani boshqa, qilg'ini boshqa bo'lib, faqat bir parcha quruq chak kesib bo'lsa, bu ota-bolalik bitimiga xiloflik qilganlik bo'lib qolmasdan, yana balaning tirishchanligi va olg'i bosishiga sovuq suv sapganlik bo'lib, balaning og'ziga quruq emizgi solgandan boshqa narsa emas. Bunda rag'batlantiruvchi usuli balalarga nisbatan nihoyat adolatsizlik bo'lib, uyni tez sur'atda tuvallab ketadi. Uning ustiga ota-onalarmi balalarning o'ziga bo'lgan ishonch normasini tezlikda xo'rtib, ilgari balaning qalbida tikilgan inovatimi qayta-qayta va'dasi turmaslik davomida tuvallab, balaning hurmatiga erishanmay qoladi. Bu yana ota-ona bilan bola o'tirishidagi hissiyotga ta'sir yetkazib, bola bilan bo'lgan orniqi bog'an sari yiroqlashib ketadi. Bola balog'at yetishmasligiga qadam qo'yganda bog'an sari qarshilik qiladi. Ota-onalarning balani boshqarishi texmi qiyinlashadi. Hatto amalsiz Atanla qandaq ahvolda qaysi usulda va'da berish kerak? Va'da muvofiq bo'lgan bo'lish kerak. Ota-onalarning va'da berishdagi muddasi balalarni rag'batlantirish. Har qanday amalga oshirish tas bo'lgan yoki amalga oshirishni xohlamaydigan va'da. Bo'libmi pul qatorliq moddiy mukofotni yamchiq qilib, balalarni ozdirish emas, shunga eng yaxshisi balani ma'naviy mukofot yoki ma'naviy jihatga ahamiyati bir qadar zo'r bo'lgan usullar bilan mukofotlab, balani olg'a bosishga, yaxshilikka intilishga rag'batlantirish kerak. Chunki balani hamisha moddiy jihatdan mukofotlash balalarning ishtahasini borgan sari cho'ngaytib, biror ishqa yo'liqqanda baho talashadigan, hatto ota-ona balaning orzusini qondirolmaydigan holga yetib qoladi. Balani olg'a intilish harakatlantirish kuchini yo'qotadi. Shunga nimaga va'da qilish, va'dani qanday amalga oshirish yoki amalga oshirish oshirilmaslik to'g'risida ota-onalar qaror chiqarishdan burun cho'qim astaydil o'ylanishi, amaliy ahvolga qarab ish ko'rishi kerak. Chunki ota-onaning balaga va'da berishi ikki tarafning birdek fikrga kelganligidan darak berdi. Shunga ota-onalar cho'qim bergan va'dasiga amal qilishi kerak. Axloq orqali tutqun qilib olish, o'lchamni o'stirilish yoki kamaytish usuli bilan va'dasida turmaslikdan, balaga azor berishdan saqlanishi kerak. Ota-onalar baladagi salbiy kayfiyatni qabul qilishi, biroq balaning yo'lsiz talablarini mayirlik bilan rad qilishi kerak. Real turmushda balalar ba'zida ota-onalar o'rindiyolmaydigan yoki ota-onalar balalarning o'sib yetilishiga foydasiz deb qaragan yo'lsiz talablarni o'tirib qo'ydi. Buni rad qilishga bo'ladi. Biroq ota-onalar balalarning hissiyotiga sal qarmasligi, balalarning orzusi qanmaganlikdan kelib chiqadigan salbiy kayfiyatini qabul qilishi, biroq balalarning talabini qabul qilmasligi kerak. Bola og'ringan, ochiqlangan chaqda ota-onalar uning talabini sabrchanlik bilan anglab

radio anglagıcı dostlar. Anglavatqanlar Qomul radio televiziyasından, Uyğurca Universal radiosundan anglatılıwatqan Qoğunluqdaki paranglar programmasi. Dostlar, amde dehqançar uçular üçün anglatış program sayipimiz boyunca meyvelik bağlarını ilmi oğutlaş usulu toğrısında savat sözləp berimiz. Meyvelik bağlarını ilmi oğutlaş bağlarını zamani ve başqırışdaki yadroluq alqı bolıp, bunundaki nişan ozuqlıqtın yuqır önümlük paydanınıp, daraqnın sağlamlıqa qabalatik qilip, meyve süptün yuqır götürüş, hem muyit bolğunışını azaytıştın ibarat. Daraqnın oğutqı boğan ihtiyacı hem tıpıraqnın oğutun paydanış qanun intiqasasen, oğut turunun alayidlikigi qarap, köp qıl ilmetliq mol ozuqlıq bilen təminləş lazım.

birçok meyve eliş için birçok oğut, bir tonlu mesulat eliş için bir tonlu organik oğut veriş prinsipini emelge aşırış lazım. Oğutlaş prinsipleri. Meyvelik daraklarının sağlam özüçüge ihtiyaclık olan oğutlarını ilmitle yeterlik verip, tuprağının sağlam ünümlük buluşu arkalık meyve süptünü yukur götürüştüki yadroluk prinsip, tuprağdaki ozuqluk ilmitlerinin tekşi buluşu. Her bir pesilge layık oğutunu işiltiş ve organik oğutunu tuprağ kurulması ve darak alaylıki özüçü halıdaki karıp, tenşap verişten ibaret. Meyvelik bağlarını ölçemlik oğutlaşının alaylıki. Bağlarını ölçemlik oğutlaş degenlik, derek yeşi ve onun özüş alaylıkiye karab nisbetleştirip oğutlaş bulup, yaş dereklerinin yıldız ve şahlarının özüşünü ilgir sürüş için azot ve fosfor oğutunu asas, kaliyini koşum çıkılıp veriş. Meyve berbatkan dereklerine azotunu köp, kaliyini oturhal, fosforunu muvapıq veriş. Koşum çoğutlaşını dereklerinin bıxsırış, çeçekleş, meyve yoğunaş mezgillerde ihtiyacını karab, kaysıqıl ilmetken bosa tanşap veriş lazım. Mahallevi oğutunu beygende çokum, çirgen, baldur, toyğı çoğunkur, tekşi buluş prinsipleri boyunca veriş. Koşum çoğutlaşta çeçekten ilgiri, çeçekten kiyin, meyve yoğunlaşının halkılık mezgilleri de oğutlaş. Hem yopurmaqa mikro elementlik oğutlarını pürküp, dereknin oğut kubuğa ihtiyacını tolut fosfor, kali qatarlıq, köp miktarlıq oğutlarını bəgenden başka yana tuprağını her 3-4 yılda bir qatım tekşürtüp, resip qasasan, bor, sinik, magni, tömür, kaltisi qatarlıq mikro ilmetlik oğutlarını vaxtada toluqlap, ilmetlar kemlikten derek aldı nacarlap, meyve süptü tüvallap getişten saxlanış lazım. Meyvelik dereklerine bir yılda 3 qatım kimyevi oğut, 1 qatım mahallevi oğut, yani 9 ayının 10 gündün, 10 ayının 15 günü geçe beriş gerek. Ertiyazda meyvelik bağlarının tüncü qatımlıq suyunu koyuştan ilgiri, 1 qatımlıq kimyevi oğutunu beriş ve 2 qatım suğurgandan kiyen 3 qatımlıq suyunu koyuştan ilgiri, 2 qatımlıq kimyevi oğutunu beriş. Meyveler pişişten 1-2 ay ilgiri oğurlarının tez yoğunlaş mezgilde 3. katımlık kimyevi oğutunu veriş lazım. Bu bir türlük sistemini kuruluş bulup, bunun yadrosu meyvelik dereklerinin 1 yıl içindeki özüş kanuniyeti, kilimat alaylıki, tuprak şaraiti ve tuprak tekşürüş neticesi kadarlıklarını tahlil kılıp, keselge karab resip yazış. Resip karab doğru veriş prinsipleri boyunca oğutlaş mezgilini doğru dallap, toluk çırtılgan organik oğutların tez ünümlük kimyevi oğutlarını maslaştırıp oğutlaş arkalık, dereklerinin sağlamlıkını aşırıp, süpetlik hem uda yukur mesulat eliş nişanlığı yetiş hem elam meyvelik bağlarını berpa qilishni maqsad qiladi. Oğutlaşının halkılık mezgili ve usulü tüvendikçe. Birinci asas oğutunu beriş. Meyveni yığıp alğandan ya ki yopurmaq tökülgücü boğan mezgilde asası oğutunu berişinin en halkılık mezgili bulup bu vaqtta tuprak temperatursi 15 gradustan 20 gradusta ve derek yıldızının 2 katımlık özgür panlısı boğazka berilgen oğutla asan parçınlıp tez sömürülüldü. Şuna çırtılgen organik oğutunu asas kılıp derek yeşiğe qarab her mo yerge 20 kilogramdan 40 kilogram gıca hem birikme oğut mikro ilmetlik oğutlardan tuprak tekşürüş neticesiyle asasen kem ilmetlani muhabbet koşup derek tacısının uduluşu toğırılıp çoğunkur 30 cm'dan 45 cm'a geçe. Nursuman ya ki hal kısman uğrak kızıp oğutlaş. Oğut tuprak astığı kırsa tuprağının her bir kavetigi sınıp kırıp yıldızlarının ihtiyacını kandırdı. Uğrak oranını her 2 yılda bir katım almıştırıp duruş lazım. Uzun yıllık emeli tecrübelerden karganda meylik tereklerine küzde asas oğutlarını veriş altın bengen bilen beraber buldu ikin. İkinci bixsürüş oğutu veriş. Tuprağının tonu erip çeçekleşke 10 günden 15 günü geçe vakit kalanda derektiki kem ozuqluğunu toluqlap, yeng şahlarının sağlam özüşünü ilgir sürüş için her moyaga 15 kilogram tez ünümlük oraya oğutu veriş lazım. Oraya oğutu köp verilse yav şahlarının özüşü tezleşip getirdi. Üçüncü çeçekten kengi oğutlaş. Çeçek tökülüp 10 günden 15 günü geçe vakit ötkenden kiyin birikme oğutlarını asas kılıp, bor, kaltisi qatarlıq, otur mikro ilmetlik oğutlarını koşup, 2-ci qatım oğutlaş lazım. 0-10-2%'ten 0-10-3%'lik bor oğut suyuqlıqını dərək tadısıqı pürküp, meyve tutuş miktarını aşırış lazım. 4-ci meyve yoğantış oğutını beriş. Meyve tutup 30-40 gün boğanda kaliylik birikme oğutlarını asas kılıp, verma yerge 40 kilogram hem fosfor magniylik oğutlarını koşu 40 kilogram hem fosfor magniylik oğutlarını koşu hidrofosfatının 0-10-2%'ten 0-10-3% eritmesini yani 15 kilogram suğa 30-45 gramlık eritmini her 10 günde bir katım cami 3 katımdan 4 katım oğutça yopurmaqı pürküp, meyvenin yoğun işi hem kan terkibinin yoğur buluşunu ilgir sürüş lazım. 5-ci meyveni yığvağandan kiyin oğutlaş. Meylik tarafına bir yıl içindeki çeçekle meyve veriş,
suvni yog'lash, pishish jarayonida o'zidagi bor oziqlikni sarf qilib qoraydi. Daraxt xaltini asliga keltirib, keyin-keyinma mol hosil olish uchun mevani yig'ilib 7 kundan 15 kungacha bo'lgan vaqt ichida 1% dan 5% kicha bo'lgan o'riya eritmasini yoki mikroelementli o'g'itlardan daraxt tojisiga purkib, tezdan oziqlik to'liqlash lozim.

simpatik nervus sistemisi canlanıp nerv işki acılatmaları tamponluğunu yoktup kan tomur endotelya iktidari zahme geçiraydım. Şundakla biosaat kalayma kalış katarlıq her kıl alametle görüldü. Xorakta atış adeti. Xorakta atış asaslıqı tosluş karakterlik uyku altıda nəfəs vaqtlıq toxtap kalışını görüldü. Uxluğanda nəfəs yolu kısmen ya ki bütünlə toslup nəfəs arılap vaqtlıq toxtap kalış görüldü. Bu kandaki oksigenin miqdarını tüvəllitip, jürekinin jükünü aşırıp, ettigende orundan durğanda kan besiminin örülüşüne keltirip çıkardı. 3 yıl önümlük boğan kan besimini tüvallitidigan hareket, bir katımda neçimin işlisiyle ünümü görüldü. Ondaqta yukur kan besim ağırlıklarının kan besimini tüvallitişige yerden beraleydigan hareket var mı? Angliya tanarkat meditsinasi jurnalidagi bir turli tadqiqotda ko'rsatilishicha, tang oraliqdagi harakat, masalan, takshirlikda yar beg'irlash, yerim zo'ngziyish, tang bo'yinib turib zo'ngziyish qatorliklar qon bosimini tuvalitadigan eng yaxshi harakatlar hisoblanadi ekan. Takshirlikda yar beg'irlash harakati. Takshirlikda yar beg'irlash qon bosimini tuvalitishga foydali bo'lib qolmay, ko'p ishlab qolganda qon bosimi texim turaqliq, badan texim sog'lom, bal dumba texim yaxshi bo'ldi ekan. To'g'ri usul mundaq, dum yetib, yuzni tuvanga qaratib Put barmağı bilen yerini tıraş. İşki bilekini ceynekle koyup gövdünü tıraş. Korsakını yığıp bedenini tek

programımızda anlığınlarla rahmet. Bugünkü programının muhariri ve riyasetçisi Patigil Salih. Mesul Marir Ahad Abdurrahim. Nazaratçı Amina Muhammed. Selametlik ve hoşçallıklar her vakit sizlere yer bulsun. Keyinki katımlık, kovunluk tiki paranlar programımızda görüşeyle. İstansımızın başka programları devam

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonghua milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungucu zamanı vilaşkan Şinjan ameliyatının yeni sahipsini...
2: Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış hatırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kağıbını tüketeydik. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydık. Ciddi akvalda tarikatlaş işbirlerini ve maharetini ilgilenip, bekater işlep çıkırış müdafiyası yapını müstehkemleydik. Hemeyden bekaterliki ahmiyet verip, ciddi akvalgı takabül turuşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydık.
3: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
4: Biz her günü her kıl iş ve her kıl adamlarla yolu kutluyoruz.
5: Çoğun abba, şunç gibi sayı köftet atsız, işini ben hiç bir yere.
6: Kızcağ, rahmetsizge.
4: Bunda hemhorluk kişi kalbi rahat bir işlaydı.
5: Sırt pek soğuk, yanıla üy işçi ıslıkken, çıkıp gedikçe işini yapıp yetişini unutma.
4: Makul. Bunda hemhorluk kişi kalbi

0: asosiy qonunning nufuzini qo'rqdiganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nufuzini qo'rqdiganlik.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeytelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt saadet geldirelim. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
0: Beijing vakti saat 11.
2: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq rayonining jakartisi qomul xabarlari programmasi.

0: Oldu bilen haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırımız.
1: Şincan İvergol 750 kilovatlık tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşunun kuruluşçuları iş oranıda çantırıp süretini tezletti.
0: Kumadaki 500 nefer yeni koni iştipak azası piyade menip kızıl tavlin işini kabul kıldı.
1: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
0: Stansımız haberi. 1. May dem iliş mezgili del iliktir toru kuruluşunun altın mezgili bulup, Abdunum rayonunun noktalık kuruluşu bulgan Şincan İvergol 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşunun meydanda 220'den artık kuruluş hadimi dem ilişkin vazgeçip 1. septi çın durup bütün küçü bilen toptaş kuruluşu suretine çın tutup törünün plan boyca puhta emel ilişkiye kapalı tıkıldı. Şincan İvergol 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu Kumul şehrinin İvergol rayonuna caylaşkan bulup 2025 ile 11. ayının 25. günü iş başlangan. Umumi selinisi tahminen 1 milyard 100 milyon yuan bulup, Devlet Elektr Toriye Şincan Elektr Energiya Çekliş Şirketi kuruluşu bir şirketi kuruşka mesul bolgan.

97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan Otarık rayonu da 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zindetlengen yer astı.

12-nji qavatga ko'chirildi ekan. Telefon 189-99-62-61-93. 189-99-62-61-93.

Yine Yokama Halisi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi hissedildikken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. G'arbitoq etish rayonidagi 5 mo uy o'rin hissedildikken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Yana 11-chi o'rta maktab kaynidagi Qog'imyoriq mahallasi egiz qavatli binoning 18-chi qavatidagi 119 kvadrat metrlik uy jiddiy hisoblangan. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 ajdodon mahallasidagi 4 egiz uyi bor qurojoy 30 tumanga sotildigan. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yana Qog'imbog'cha o'ltiroq rayonida 95 kvadrat metrlik 1-chi qavatdagi yangi uy 19 tumanga sotildigan. Telefon 130-9402-36-03. 130-9402-36-03. Yana radio televiziya idorasi oyliklar qurusida 5-chi qavatdagi uy ijaraga berildigan. Telefon 138-99-33-48-98. 138-99-33-48-98. Bundan başqa Yangiqliq mahallasi 2-chi rayonida 70 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi aslalari to'liq uy ijaraga berildigan. Yana ma'muriy mahkama qurilishidagi 70 kvadrat metrlik 4-chi qavatdagi uyni ijaraga berildigan. Telefon 135-6519-66-16. 135-6519-66-16. Yana ma'lum birdan 1.5 yil bo'lgan taksini o'tiga bermoqchi ekan. Telefon 131-19-02-97. 131-19-02-97. Yujin Gangchong o'tirish rayonidagi 83 kvadrat metrlik 3-chi qavatdagi uy ijaraga berildigan. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yana 4-ko'ch to'g'roq mahallasida 87 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi bezalgan uy sotildigan. Telefon 139-9968-15-80. 139-9968-15-80. Yana ma'lum raylan cho'ng yoshli ayolga qaraydigan parvish xodim izlaydigan. Telefon 130-9507-70-70. 130-9507-70-70. 4-ko'ch sot ko'chasidan osti üstte 4 egizlik dukan 4 tumanga ijaraga berildigan. Telefon 159-9933-78-59. 159-9933-78-59. Onundan başqa Çoqaytor yol yaqısında 150 kvadrat metr ətrafındakı iskilat ijaraga berildigan. Telefon 138-94-138-9935-75-54. Yana Tianshan G'arb yo'li bosh idorasi oyliklar qurusida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrlik uy sotildigan. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Yana Oxyor o'ltiroq rayonidagi 95 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotildigan. Telefon 199

Cumhur milleti ortak gövdesi enine müstehkemle, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.

Yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.

0: sevimlisi kalbimdeki senden buyumları.
1: Devletin muhim kuralları Cungo yasımcılığının teorikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal gözünü kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkuru yıldız tartkızı kreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afiş ini ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlerine takabül turanlayan bulup, asasi katlamda afetten müdafiyeliş, hatardın sakınış iktidarını küçük başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını örmetle, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişten cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
4: Mama değme. Ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Yol yine tosuldu bana.
5: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heyni gende aldırak sallı kımman, çeçilman.
4: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tezir akay dep kütüpe keteyin şu.
5: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heyni gende taley sınaş psikikisi de bulman.
4: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
5: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'in bir hatar heydeşini tallan.
4: Bir hatarlık yeni turguzun, bahtlik turmuşunun işkini açaydı.
6: Partiyanın şallık

0: yolda Xi Jinping yadroluqdiki partiya markazi komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumhuriyat sotsializmining ulug' g'alibasini tirishib qo'lga keltiray.
1: Tez yollamanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollamanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elveriyorum. Alimen.
2: Kaslayman.
1: Alimen.
2: Kaslayman. Alimen.
1: Kaslayman.
2: Alimen.
1: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda gönlük getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınırca ulan neye gidiyordu hanı? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı gibi bir ekki mi bilip koyu.
4: Yuşurun apet, ut aptının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul tişi. Ot abdi yoşurun helpine tügetip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalıklı kılaylı. Ottun mudabiyelin işge köngül böleyli. Hayatlık emedin ela.
5: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
6: Ekologiyalik muhitni köz qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitqa hayotimizga muomil qilgandek muomil qilaylik.
5: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planımızda muvaffuk tuzun. Optomobil eyleş kılın. Çarçıganda, harak işkende optomobil eyleştin katli sakılın. Eçvitilmege rayıllarda ekspedisi yakılman. Heterlik rayıllarda bağman hem süret atman.

radio anlıqçılar. Vaqt nasıl tülən bizden bu qıdımki Uçur Gözünki programımız Müşe'de ahırlaşdı. Bu qıdımki programının anlatış yetekçisi Raziyat Ömer, Nazaretçi Amina Muhammed, Riyasetçi Bilal Can Qar. Xayr xoş dostlar, salamet bulunla. Kelar qıdımlıq programımızda görüşeydi.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Asası kanun teşvikat mundiri.
2: Ayak yoluna bir hatarlık belgesi.

0: qilish bo'yicha tekshirib aniqlashdan iborat 3 cho'ng muhim nuqtaga markazlashtirilib, qattiq og'ir jazolash mexanizmi yo'lga qo'yilib, belgilangan xilof turli qilmishlar yuqori o'lchamda bartaraf qilinib, tuzashda rasmiyatchilik qilish to'siladiganligi aydinlashtirildi. Qatlam bo'yicha mas'uliyatini chiqitish uchun har qaysi tijorat o'rni naqd maydonda bexatarlik va'dinomasi imzolab, bexatarlik mas'uliyatini ish o'rni odamgacha amallashtirishga haqiqiy turtki bo'ldi. Egilinishga bu qitimqi maxsus tuzashda qattiq qo'lliq bilan tuzash, qattiq boshqurish tezgillash orqali belgilangan xilof avtomobil haydash qilmishiga qilcha yo'l qo'ymaydi ekan hamda uzoq unumli mexanizm takomillashtirilib, nazorat qilish boshqurishdagi kamchiliklar to'liqlanib, tuzash tadbirlari doimlashgan tuzumga aylantirilib, masalaning qayta yuz berishi to'siladi ekan.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясынын Сулушитин аптеталдын 6.0 плюс нускасы торгу чыгарылды.
3: Сулушитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын хабар сайыпсыга айтылды.
2: 18 кыл каналда кызык нукту уктурлар опоздук чөндүрүлдү.
3: Катнаш жол ахвалы şu вакытта өзүн уктурулду.
2: Сагламдык көрсөтмөсү гуманий караштырыңыз түгүтүлдү.
3: Ишке орунлаштырыш мулазымтыда суалларга жооп берилди.
2: Тан тарбия мусабакалары ызлап хабар кылынды.
3: Бул учурда бел вакытта ян телефонуңузду көрө алайсыз.
4: Сулушитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын ам түрткүлүк сынымы мазмунлары саркыл.
3: Бул капаттык Tatlış bilet taşlaş talışıp cevap veririz Katarlı kızkarlı faaliyetle ağır karkıdın ötküsüldü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
4: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
3: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yep yeni akıl tarafı torgu çıkarıldı.
2: Şansı sizce yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını gözü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl tarafı o'y xiyolingizni bilaylaydi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
4: Solushiting Aptitali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
3: Shinjong radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib, Shinjongning oloyini mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalyimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjongning alohida mahsulotlarini bir kunlikka bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
3: Shinjong haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: 6.0 plus nusxasi turmushimizni rangdorlik olduk, sabrınızga hamra boludu. Her kaç app pazarları, olma app pazarından sulu şitin aptitalını çürüp, sarkıl mezbunlardan huzurunlu.
5: Asas kanunlu uluğlaydı. Asası kanunlu ögüneydi. Asası kanunlu rayıklaydı. Asas kanundan paydınlaydı. Sosyalistik zamanı birleşken Şincan kuruşunu kanunçılık arkalı koldaydı. Asas kanun rolünü evci aldırıp, asası kanunun lopozunu koldaydı. 15. 5 yıl yeni sefirde Cesaret bilen ilgirler, kanunçıl Şincan, temiz Şincan berbatılaydı.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyğurt Universal Radyosu, açlıkını ticeşte bunalarını esker tutur.
7: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam bozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalan bulsa eylem alaylı.
6: İksatçıl ve ticeşçi bulup, eşemençlik kılmaylı. Yeni ısıtımı evce aldırıp, söz hareketimizde ürünü olaylı.
7: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhçamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emnimiz özümüzden başlaylı.
8: Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu.

0: kaldırıp söz hareketimizde ölümü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniliği, içtimai medeniliğinin ıhçam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordun?
0: Şalının güreşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiga 4380 saat. Kanı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordun.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve ecirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansı, Radyo Haber Munulanı eskertudu.
1: Tamak ni ilmi buyurdu, sağlam bozuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bolsa eyle balaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtını evce aldırıp söz hareketimizde ölümü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniliği, içtimai medeniliğinin ıhçam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlaylı.

0: 9000 terilgü yer bölüp berilgen. Keyin nüfusu yut kelgeçke yer 1998 yılı inisinin namıdı tövete inisi alemden ötken bulup yerini ciyanı başkurgan. GXX köp betim pikirleşken bulsumu neticesiz bulgaçka alakadar tarmaklarının baslaştırıp bir taraf kılışını talep kılgan.
1: İdikut rayonluk her taraflama tüzeş merkezi dava talibini tapşırıp olgandan keyin darhal rayon, yeza, kentten ibaret 3 derecelik birleşip murasa kılış mekanizmini kozgatıp yeza, kent 2 derecelik hadımlar bilen birleşip hizmet mahsus bağını teşkillep kurup ziyaret kılıp eniklaş, arxivlarını tekşürüp görüş, alakadar kanun nizamlarını retleş arkalık maziranın tüyününü aydınlaştırıp iki tarafını köp kıtın murasa kılışkı teşkillep ahırda murasa kelişimi hasıl kılıp ziriyat macrani menbedin tüvitiş öz çayda hel kılışka hakiki törtkü buldu.
0: İdikut rayonluk her tarafımı tüzeş merkezi kılıplaştırılıp yürüştürülgendim bu yan ütkenle aldığı yötkeş. İğırlık merkezinin tövengi yötkeş. Menbedin tüzeşte çıntırıp bir ponket şeklindeki mulazimetin tügün kılıp halık müressesi, sahe müressesi, psikiki cihetin yetekleş, kanun mulazimeti katarlık köp kılık güçlerini bir tutaş planla biriktirip yukarı töven tutaşkan, köp taraf maslaşkan bütün zencirlik al ne eliş tezgille sistemisini berpa kılıp ziddiyet macralarını ben bedim baykaş ziddiyet macralarını ben bedim baykaş aldığı kuştu arılışış öz cahide hel

0: Uyghur tahtısının hakiki ilgisi tarafından nah meydanda aşkarlanman. Könekes sakta motorluk katnaş vasıtası numar tahtısını işletken bulup katnaş kanununa eğir kılaplı kılıç kılmışı gıdabı. Kuruluş Şehirlik Kuman İdarisi katnaş başkuru çoğun ətirti Şenir Otur ətirti onunun numar tartkan cerimanı koyganı sırt yani motorluk katnaş vasıtasını mecburi tutup kaldı. Sahtı numar tahtısını yığıp aldı. Hem onunla memuri cahitin tok tutup koyuş cazası birdiğen oldu. Devlette Kuruluş Şehirlik Kuman İdarisi katnaş başkuru çoğun ətirti təvəlikideki Kuman organına otomobil numar tahtısını torda sahtı yasıtış ip uçunu ötküzüp verdi. Bu dilo yanımı ilgirilgen halda tahtılınıp becerini vatıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemrah programımızın mulazmet prensibi.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
0: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolgu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalı güllendiriş, ixtisaslıklar arkalı güllendiriş, medeniyet arkalı güllendiriş, ekologiya arkalı güllendiriş, teşkil arkalı güllendirişke törtkü balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı 1000 çakırım emez.

Muhtaç çağda sunulgan kol en unutulmaz koldur. Gayrıp çağda erişken mehir dünya kebidir. Çankıgan çağda işken bir temim su hayatlıktır. Minnettarlık duygusu bağ kalıp gülzarlıktır. Kadirlik dostlar, bugün programımızın Möminjan Abdikim orulgan Lala Gül namlıq naqşı bilen başlayımız. Qaynamsan, yahtırıp anlıqayısıla.

0: Devlet mahfiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
2: Katlaş bir haderlikini köylümüz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
3: Jonghua milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asasi liniyasını çın tutup, Jonghuacı zamanıvilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaylı.
4: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış istiyeledi çın durup, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Ot ayatlık hemmeden ala. Ot apıdıdın mutabiyenliş yanımızını özdürüp aile elektr saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip toktan ayrı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayrı veteyli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup eriyorum. Alimen.
3: Kaslayman.
2: Alimen.
3: Kaslayman. Alimen.
2: Kaslayman.
3: Alimen.
2: Kaslayman. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdi bu. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma, hər yılı 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sizincə, ulan nəgi gedirdi qandı? Tolaylıq mulazimətin bəhriliş bilən bilə, mohit asıraşqı mı köprək köngül bölüb qoyun.
1: Asasi qanunun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradəsinin nopozunu qoğduqallıq.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəydib, casarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki diyenilik iləyli. Pən texniki diyenilik küçəydəyli. Pən texniki diyenilik yartıb, xalq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
1: Medeniyet güllense devlet güllenodu. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp ucuk sığdırışcan buluşka emel kılıp doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngdıraylı.
5: Orman ve otlak yer şarının öpkisi. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelenişte hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berfa kılaylı.
1: Devlet kayıpsızlıkını koğdaşta hem Adem'nin mesuliyeti var. Devlet kayıpsızlıkını koğdaşını hem Adem kılalaydı. Devlet kayıpsızlıkı, devletini emin tapkızıştaki muhim ultaş. Devlet xavfsizlikini qoğdaşda cəzmən cəmiyyətinin inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş gərək. Kökərtiş arqılıq güzəlləşdirişini, kökərtiş arqılıq mədəniyilikini, kökərtiş arqılıq üsudusunu çəkləb, yavayı hayvanlarının göşünü yeyişdək naçar xahişini tüqtəyli.
2: İki dostla, bir xətərlik səlqarmanla, bir xətərlik savadlarını əsli çın saxlanla.
6: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, nadunuş kişilərgi işənmanla.
2: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, çüşüb getiş xalıfı bax.
6: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların bir xətərliğini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.

Kişi kançılık müşkülçelikte kalsa şüncelik algı ilgirleydi. Meniz kanç kıyın yol kişini şünce algı ilgirledi. Navada yol meniz izcil naydı yengilgi toxtısa tüzsüzlüklü hareket kılavatkan bulumuz. Onun da yantoluk bulmağallıktan örleşme bulmaydı. Yol manganda ancı küş sarıp kılmasa, hatta küş çıkırışımızdan haceti bulmasa, bu çokum bizden enerjiye sebeplik tövellavat kalıqımız. Emel tövelleş, imtihandan ötelmezlik, mağlubiyet katarlıklarının arka arkadan bizge yopurulup geldi kalıqını düşündürdü. Fakat aşık meniş kıyın yantı yolunu tallıgan, iki koluğa lıkkıdı tiken sancılıp kestim o, çişini çişlep algı ilgirleşine tallıgallarla yokur orunga çıkıp başkala körenmeydiğen menziriden huzurunu alaydı. Bu dünya adil. Eşkandak işte ter dökmeyi nep algılı bulmaydı. Hemme işte kayserlik bilen algı ilgirleşke toğır kilidu. Arzu kılgan nersinizge erişmekçi bulsanız, çokun bir mezgil tırışınızge toğır kilidu. Ahırda arzu kılgan nersinizge erişip, arkanızga karğınızda, menişiniz kıyıngı toxtığının hemmisi yokurgu sozulgan yol işkeligini baykaysız.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerine umumyüzlük algı sılcı taylı. Jongho milleti bir aile kişilerden bulup, Jongho arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını...
0: Partiyanın şallık nuri tiyançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündi.
2: Jongho Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat ecevetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
3: Zemin qoyaşqa bağrını kən aşqanda, qar leylisi porekləb içilər. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçirmeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar verido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözünrən gül çeçəklər berər güzəl ümitni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş, təbiyyət soğısıdın turmuşumuz kırıdı.

0: Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçey teyli.
1: Tez yollanmanızı işimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup elimle. Alime.
2: Kaşlayman.
1: Alime.
2: Kaşlayman, alime.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma, her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinki, ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı bu?
4: Xalqni merkez qilgan taraqqiyot ideyasi deb chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
5: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: vaziyatni qattiq surishtirish kerak. Xi Jinping buni ularni ta'kidladi. Joylar va aloqador tarmoqlar bunodan cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitib, nuqtaliq kasb va sohalardagi xavf-xatar va yashirin xavfni tekshirish tuzashni ching tutib, ommaviy bexatarlikni boshqarishni kuchaytirib, xalq ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilishi kerak. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetining asosi Guoyan Zongliusi Li Chang tasdiqlab mundaq deb ko'rsatdi. Odam sonini aniqlashni chang tutib, yordarlarni butun kuch bilan qutquzib davolab, izlash qutquzishni ilmiy tashkillab, agashma ofat yuz berishdan qattiq saqlanib, keyingi ishlarni muvofiq bir taraf qilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda voqeaning sababini tezdan aniqlab, qonun belgilimi bo'yicha qattiq bir taraf qilish kerak. Hozir amgakchilar bayramlik dam olish maskanli. Guoyan bexatar ishlab chiqarish komiteti ishxonasi joylarni bunundan ibrat olib, nuqtaliq kasb va sohalarning bexatar ishlab chiqarish xizmatini yanada kuchaytirib, og'ir va favqulodda zo'r hodisalarning yuz berishining qattiq oldini olishga haydakchilik qilishi kerak. Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi va Li Changning talabiga asosan jiddiy ishlarga taqabul turishni boshqarish ministrligi naq maydonga qildi. Xunan ülkesi kuş təşkilləb yardarlarını qutquzuş, davalaş və nəx meydanda bir tərəb qılış qatarlı xizmətlərini bütün küçü bilən yaxşı işlədi. Hazır türlü xizmətlər işil növatıdır.
1: İstansımız xəvri. 4. May yaşlar bayramı yetib gəlgən pəkdə, başçı Xi Jinping Jongo yaşlar 4. May midali, həm də yeni dəvərdiki yaş avangardla mükafatıqı erişkücülə vəkilləri cavab xət qaytırıb, Bütün memleketdeki her millet yaşlarının bayramını tebrikledi ve samimi ümidini oturuğa koydu. Başucinin çoğunkur muhabbetki tolgan, kişiler kalbini illetidigan cevap xeti yaşları arasında kızgın inkas kozgadı. Köpçilik başucinin tapşırıqını cesaret bilen ilgirleştiki hareketlendirgüş küşke aylandırıp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş yeni musabisi de kötürengü kıyabetini namayan kılıp, yaşlık küçünü takdim kıldığallığını bildirdi. Başucu Xi Jinping cevap xeti de mundaq dedi. Siler partiyinin tapşırıqını əsti çan saxlap, pentexnikide yanılıq yaratış, yezi kentlerini güllendiriş, icdimai mülazimet, devlet çeğrisini qoğdaş qatarlıq asasi qatlamının birinci sepide yıldız tartıp, emili işleş, məsuliyetini zimmigi iliş arqılıq, ökünmez yaşlıq baharınlarını pütüp, Yeni dövrdeki Jongo yaşlarının özge işini digan, özne kudret taptırdıgan, kötürengi ruh bilen yokur örttürdüğün, kötürengi ruh bilen yokur örtkıldığına. Yaşlar Başucinin rıgbetlendirişten gayet soru ilham oldu ve ruhlandı. 2013 yıllık Jongo yaşlar 4. May midalığı erişken Jongo Neft Kuruluş Çeklik Şirketi 1. Kuruluş Şirketinin Kepşerleş Baş Tekniki Pei Shen Feng mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin bizni muayyelleştirgenliğinden çeksiz iptiharlandık. Şundakla zimimizdeki mesuliyet ve buruşni çoğunkuru his kıldık. Men cevap xatının royini itek çıkılıp, maharet arkalık vatengi cevap kaytırış esli meksitede çantırıp, mevkani iş ornumuğa karatıp, maharetini qadir kınıp tetkik kılıp, kabiliyetimini tavlap, kuruluşunun birinci sepide çoğunkuru yıldız tartıp, Emili işleş arqılıq texnikilik qiyin məsillərini həl qılıb, önürüm arqılıq çoğun dövlətinin mühim qurallarını yasab çıxımən. Şuna bilən billə, texmi köp yaşlarını maharətlik ixtisaslıqlardan buluş, maharət arqılıq vətəngi cavab qaytırış yolu da mənişqi itəkləymən. Emili işleş məsuliyyətini zimməmgi iliş arqılıq yasamıçılıq küşlük dövləti quruş üçün yaşlıq əqil parasitim və qan tərimini təqdim qılımən. 2018 yıllık Jongo yaşlar 4. May midalığı erişken Jilin Daşösi Tenterbiye Şöyüen'nin profesori Wu Dajin mundaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin cevap xetini tapşır velip çoğunkur ilhak his kıldım. Erketlendirgücü küş hessilep aş deyip. Bu bizni muayyelleştirgenlik bulupla kalmay, texmi muhimi yaşlardın kütgen samimi ümit. Bizden cesaret bilen olgı ilgiril işimizge yönülüş körüstüp verdik. Yaşlık baharımız küreş kılış arkılık cula alındı. Borçimiz mesuliyetini zimmigi iliş bilen iğirlişidu. Men

ixtisaslıqlarını yetiştirip, texmi köp yaşlarını devletinin yukarı seviyelik pen texnikide özüge tayinip, kudret tepişi üçün yaşlık kuvvetini koşuqa yetekleymen. 5. ayının 4. günü Komünistik Yaşlar İttifakı Merkezi Komiteti, Memleketlik Yaşlar Birleşmesi, Memleketlik Okuvçular Birleşmesi, Memleketlik Piyonurlar Hizmeti Komiteti söhbet şığını içip, başucu Xi Jinping'nin cevap hitinin ruhini ögendi ve izcillaştırdı. Barlık yaşlarını başucu'nun gəmxorluğu, köyün işini cesaret bilen ilgirleştiki hareketlendirgüş küçüge aylandırıp, sosyalistik zaman yolaşkan devletini umumüzlük kuruş, Jonghua milletinin uluğ güllünüşünü umumüzlük ilgir sürüş için yaşlık akıl parası ve küçünü takdim kılışkı çakırdı. 2026 yıllık Jonghua yaşlar 4. May midalığı erişken, Guangdong ülkesi, Guangzhou şehirlik, Gong'an idarisi, sakçı işleri texniki tarmak atırtının muavini başlığı, Zhao Jian mundaq dedi. Başucu'nun cevap kıtı bizden vazife mesuliyetimizini toluk ada kılıp, buruşunu dadıl zimimizgi edip, ilgirilişimizge yönülüş körüstüp verdi. Men, texniki asası kesbige çonkur çöküp, katlıq sınaqlarını öteleydiğen maharet yetildirip, halıq

pulga yardım özüm veriş siyasetine misal kalsak, ahalla şahsi istimal karız pulunu pekat istimalı işlesela, bir point yardım özümden behemen bol alaydı. Hangzhou Birleşme Bankası'nın pul muamile mülazimet zalıda yardım özüm kesbini beceriyatkan U hanım yakında bir tokluk otomobil seti almakçı boldu. Çünkü eğer karız somisi 200 bin yuan bolsa, yardım özümü 1% bolup, bir yılda 2 bin yuan özüm çıkımı az boludu. Otomobil seti verişle emez, öy bezeş katarlık, kündülük, köp somuluk istimaldı mı bu siyasetten paydasıdın behrimen boğulu boludu. Hangzhou Birleşme Bankası'nın baş müdürü Lin Shiyi mundaqtadi. Hazır biz 20 bin aylı bilen şahsi istimal yardım özümü kilişimi imzalab 280 milyon yuan meblağ saldık. Bu istimalçılarının şansı ve arzusunu urgutuşta naid zor rol oynadı. Ahalala behrman bulgan bu yardım özümlük meblağlarının hemisi bu yıl merkez məxsus təsdiqilgan 100 milyard yuanlik maliyyə pul muamili həmkarlıqı arqılıq işki ihtiyacını ilgiri sürüş məxsus məbləğidin kəlgən. Bu 100 milyard yuan məxsus məbləğ ahalilərgi nəbiyyət gözüplə qalmayı

Sanayinin 5-nji üçüncü günü Yaponiya asasi qanun xatiri günüde yana bir qetim asasi qanunu tuzdiş kirgizish arzusini ifadeligeldigiga qarata Yaponiya dövlət içindeki ammavi pikir ve xalqara cemiyet endişe qiladiganligi ve qarşı turadiganligini bildirdi. Yaponiyada çıkadigan etiyali xabarlar gezdida 5-nji 4-nji günü baş maqali ilan qilinib mundaq deb ko'rsatildi. Yaqinqi kunlardan buyon Yaponiya davlat parlamenti oldida hamda butun mamlakatning har qaysi joylaridagi ko'chalarda hukumatdan asosiy qonunga rioya qilishni talab qilish, asosiy qonunning 9-moddasiga tuzatish kirgizishga qarshi turish, e'tiroz bildirish faoliyatlari uzilmadi. Yaponiya siyosiy yo'llari ommaning andishasiga to'g'ri qarab, ularning umidiga inkos qaytirishi hamda mushu asosda siyosiy va diplomatiyani ilgari surishi kerak. Nurg'un davlat arboblari Tokio

ishtirokiga da'vat qildi. Hamda xalqaro jamiyatning Yaponiyaning rayon va dunyoning muqimligiga ziyon yetkazadigan bir qator xatarli harakatlarni qat'iy to'sishini murojaat qildi. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqoridan xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Sumratga asin. Navbatchi muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavulda kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. Ölkeşlik yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı.

0: Hürmetli radyo alıcılar. Emdi Dünyaya Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar. Cüngo bilen İspanya'nın koş yönelişlik sayahat alakısı da mukim eş vəziyyət görülüb, almaştırış kölüme davamlıq kengaydı.
1: Cüngo'nun köşme çıkım kılışı çatalda istimal yeni sınıqını başladı.
0: Cüngo'nun su transportini yeşillaştırış muvaffakiyetleri, yer şari su transporti kəsbinin karbonsuzlaştırış müsabısıga yardım bədi.
1: Hürmetlik radyonu qıcılar, tövendə deyik tanla programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

ma yankıldı. Seperge çıkış vakti en-enevi avat mezgil bilerle çekilinip kalmay. 11. aydın kiyinkiyle işkin çaygıcı bolgan sayahat kasatçılık mezgili geç uzartıldı. Bunun için de erkin sayahat kılıdığan sayahatçilerin ilgilgen nispeti 85% giyetti. Cungoluk sayahatçiler mozi Katarlık en-enevi menzirin noktalarını ekskursiye kılgandın başka şu cayının milli örüp adet faaliyetleri katnışış. Şehrinin kündülük turmuşunu yiz kılışka tekim ehmiyet verip, İspanya'nın medeniyet mezmonunu yenim yiz kıldı. Şunu bilen bir vakitte İspaniyelik sayahatçile Cungogu sayahatki gelgendi mu, yüzeki körüş şekildeki sayahattin çonkur medeniyet üstü de izlenişki üzlendi. Tarihi medeniyetini tetkik kılıp ögünüş, milli örüp adetini yiz kılış, bir aile kişileri seperge çıkış Katarlık türlerinin ilgilgen nispeti tedrici açtı.

İbaret bu bütün dünyada ortak kullanıldığı tıl arkalık. Tehimi köp Avrupa halkını, çağan ve senetten Cungo medeniyetinin hazırkı zamandaki ifadelenişini düşünüş imkaniyetini iyi kılışını ümit kılımen. İspanya'daki nurgun menzire noktaları yani Hanzuçu mülazimet ve medeniyet düşündürüşünü üzlüksüz küçeytip, Hanzuçu yitekleş, rakamleşken bilet setebiliş, köşme çıkım kılıç katarlık yürüyüşlük mülazimetini tedirici mükemmelleştirip, ekskursiya ceryanını adli sayılı kılıç, kart sürkeştin, şehrinin şehri küçünü düşünüş, medenilik almaştırışını ilgir sürüş ceryanını özgertti. Şunu bilen bir vakitte Cungo yine İspaniyalik sayahatçilerge kartılgan çigradın kırıp sayahat kılıç mülazimetini devamlık elalaştırdı. Cümleden vize biciriş tertipini adilaştırıp İspanya'nın Madrid, Barcelona, Valencia katarlık asaslık şehirlerde vize iltimas kılıç merkezi tesis kılıp torda oldun kilişiş, materyallarını oldun tekşürüş katarlık halk kolay mülazimetlerini yolga koyup vize biciriş vaktini kıskarttı. Devlet içindeki noktalık sayahat şehirleri ve yadroluk menzere rayonlarda İspan tılıda yitekleş mülazimi tesis kılıp, mihmansaray, yemek içmek katarlık sorunlarının köp tıllık mülazimetini alalaştırıp, İspaniyelik sayahatçilerinin Cungo'ya gelip sayahat kılışının kolaylığı ve azadılıkını aşırıp, şiki devletinin medeniyet almıştırışının koş yönülüşlük çunkur terapiyatını ilgiri sürdü. Kolaylık katına şaraiti Cungo bilen İspaniya'nın koş yönülüşlük sayahat alakısını muhim tirek bilen temilledi. Şundakla kasat pesildeki sayahat bazarının canlanışıga türtki boldi. İspaniya halkara yolcular almışı duğan muhim katnaş tügünü bulup, Cungo bilen Latin Amerikası rayonuğu berip geledigan nurgun soda erbapları sayahatçile İspanya arkalık almışıdı ya ki kıskı vakit toktaydı. 2025 yılı kıştın 2026 yılı et yazgıca Cungo İspanya bivastı nüvetçi ayrıplarlarının sanıda tarihteki en yukarı seviye yaratılıp 2019 yılının okşaş mezgildikidin 98% aştı. Aviyasiya liniyesi Cungo'nun Beijing, Şanghay, Guangzhou katarlık 9 şehrini kapladı. Madrid Barajas Xalqara Aerodromining mas'uli Mario Otro mundaq dedi. Jungoluk sayohatchilarga nisbatan aytganda Madrid sayohat manzili bo'lib

sürüş, avtomatlaştırış cihetki ilgirlişi intayın körünerlik. Bu parakotlarının porttiki mezgildeki bulgumu koyup berişini bivasta azaytudu. Cungo seplimi yıkılgu ve kuyaş energiyesi, şamal energiyesi, karbon yığış, peçetleş katarlık yeni teknikalarını yetiştiyette zor miktarda meblağ saldı. Bu meblağ yer şarı su transporti kespinin yeşil tıpkı özgertiş musabısını ilgir sürüşki paydalık. Cungo öz devletinin portları bilen dünyanın köpçaylardaki portlarını tutaştırdığan yeşil su transport koridoru türge pahalı katlaştı. Bu türle koyup beygen signal ve toplangan teknika başka devletlerinin karbonsuzlaştırış musabısını ilgir sürüşüge yardım berdi. Dominigiz terakki kılıvatkan devletlerinin deniz işleri iktidari kuruluşu üstüde toxtalganda bu dəl Xalqara Deniz İşleri Təşkilatının növətdiki xizmətinin mühim nöqtisi. Bu təşkilat tərəqqi qılıvatqan dövlətləgi qarta Deniz İşleri iqtidarını baxalab, yardımgi ən ehtiyaclıq sahəni bekisi boludu, həm də ulanın zörür qollaşqı erişşigə yetəkçilik qılıdu, dedi.

0: Kaç? Yani kançılık mı olmaz?
1: Kilayıl da kaldı o. Yani 30 kilometrini kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
2: Nemiyiniz be? Her az balılağı nemi ağaç geldiniz.
0: Ah, nemesiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yoksa...
1: Dikkat dur!
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydab bırmançılığın beksizliklerini payda akıp koyuşunuz mu?
0: Malıkı sizden amallıkınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı bəxtini doğru tikməyidirsiniz, qatnaş qaydısıya anlıq rəayi qılın.
3: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çişbərdüq anlıqının ləğir əhmətdir.

Bulbul bulup sayırmagan bir can kalmadı. Kızıl gülni purmagan her can kalmadı. Eçildi gülüm, saçıldı gülüm çimenzar bulup, yar vesliğe teşna bulup, intizar bulup. Yar ötüde köyde yürek pervane bulup, beğimde bir gülüm sayraydı bulbulum, kızıl gülnün kuşbırıkı her yan taradı. Gül işkıda handan uru bulbul sayradı.

Radio anlayıcılar. Tövende dostlarımızdan telefon kengici boğan ağırlıkta avalka uçurulanı anlatıp ödeyli. Yakın mahallesi 1. Oltırak rayonu'na caylaşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik izil bezelgen öy setildiken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyıl kontrolü Oltırak rayonu'nda İgiz kavetteki binanın 5. kavetteki 110 kvadrat metrelik bezelgen öy setildiken. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka 4 köçedeki Joyu Kuadu Oltırak rayonu'da 19. kavetteki 135 kvadrat metre kiladığan öy setildiken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yine Yanlıklık Mahallesi 2. rayonu'da 70 kvadrat metrelik 3. kavetteki öy setildiken. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-84 Birinci meydani Oğlin Şavcan yenideki Beyhavyon Oltırak rayonu'da 210 kvadrat metre kiladığan 2 kavetteki taç öy setildiken. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yine Şanghay koçısıda 146 kvadrat metre kiladığan yeni öy setildiken. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujinyuan Oltırak rayonudaki 5. kavetteki 103 kvadrat metrelik oddiy bezelgen öy 53 tümenge setildiken. Telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yine Şinfu Çuntiyan Oltırak rayonu'da 17. kavetteki 117 kvadrat metrelik yeni öy setildiken. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başka Tömür Takar mahallesi'de 2000 yer zemin setildiken. Öyünün eserleri dolukken. Bağçıda meyvelik köçet, bakımcılık kılıdığan kotallığa bakken. Telefon 138-99-35-87-89-35-87-87-30 Doğruluk mahallesi'de 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlık eserleri bilen koşup setildiken. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan Oltırak rayonu'da 4. kavetteki 102 kvadrat metrelik zinnetlengen yer astı öyü ba öyünün her kvadratı 4700 yuandan setildiken. Telefon 182-99-91-11-59 182-99-91-11-59 Yine Lingjingyuan Oltırak rayonu'daki 132 kvadrat metrelik 2. kavetteki öy setildiken. Telefon 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

Yine yakı mahallesi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-99-25 189-99-25-09-77. Garbıdağ iç rayonudaki 5 mol öy oran satılırken. Telefon 189-99-25-09-77. 189-99-25-09-77. Yine 11. otur mektep kaynadaki Qağım Yarıq mahallesi İgiz Qavetik binanın 18. qavetidaki 119 kvadrat metrelik öy ciddi satılırken. Telefon 182-99-91-82-52. 182-99-91-82-52. 9 Ejdatan mahallesindeki 4 eğiz öyü bakırıcayı 30 tümenge satılırken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Yine Qağım Bakçı Oltırak rayonunda 95 kvadrat metrelik 1. qavatdaki yeni öy 19 tümenge satılırken. Telefon 130-94-02-36-03. 130-94-02-36-03. Yine radyo televiziye idarisi aileyle kurusu da 5. qavatdaki öy icarı gibi yerildikken. Öy icarı gibi yerildikken. 3-48-98. 138-99-33-48-98. Bunundan başka Yanaklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. qavatdaki əsləhələri dolu öy icarı gibi yerildikken. Yine Memuri Mahkeme Kurusu'daki 70 kvadrat metrelik 4. qavatdaki öy mi icarı gibi yerildikken. Telefon 135-65-19-66-16. 135-65-19-66-16. Yeni məlum bireyden 1,5 yıl boğulan taksini ödeyi bəymək çıkan. Telefon 131-19-02-20-97. 131-19-02-20-97. Yücün Qançığın Oltıraq rayonudaki 83 kvadrat metrelik 3. qavatdaki öy icarı gibi yerildikken. Telefon 182-0904-96-96. 182-0904-96-96. Yine Tötköç Toğraq mahallesinde 87 kvadrat metrelik 5. qavatdaki bezelgen öy satılırken. Telefon 139-99-68-15-80. 139-99-68-39-98. Yine məlum bireylen çoğun yaşlıq ayılığı qaraydıgan pərviş xadimizdeydikken. Telefon 130-95-07-70-70. 130-95-07-70-70. Tötköç Soğut Koçsudan astı üstte 4 eğizlik dükkan 4 tümenge icarı gibi yerildikken. Telefon 159-99-33-78-59. 159-99-33-78-59. Onundan başka Çoqaytor yol yakısıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskılat icarı gibi yerildikken. Telefon 138-99-35-75-54. 138-99-35-75-54. Yine Tianshan Garib Yoli Baş İdarisi Aylıkla Kurusu da 2. qavatdaki 90 kvadrat metreli koyu satılırken. Telefon 135-79-66-16-99. 135-79-66-16-99. Yine Akhyar Oltıraq rayonudaki 95 kvadrat metrelik 5. qavatdaki öy satılırken. Telefon 199-0902-60-03. 199-0902-60-03.

0: Yine yeni netice yaratıp devletke cevap kaydırmen.
1: Çunfa'nın kat götürüş için okuyman.
2: Okşaş bulmağın yıllardaki okşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanı da mundak bir avazını anladım.
1: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kılışka kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaydı. Vatan en ihtiyaçlık çayık baraydı.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta ben mundak bir avazını anladım. Ahalatlı periştiler ölümge amal, ağırka sebep kıldı.
3: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Ten terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
1: Topni 400 numara verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Vurdu. Hep belli.
2: Emlikçiler yeni devirden güzel sahipsini açtı.
4: Burnumuzdan ıstan okuca. Tokyo'dan zapçaslağıca. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
2: Devletin mühim kuralları.
4: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal olsun muhtulup. Teşebbüskarlık hukukunu kolumuzda aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkuzu kreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
5: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kültüş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış ini ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halif müdafiye sipini müstehkemleyli.
6: Hemmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeylen ciddi işlerle takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliş, hatardan sakınış iktidarını küçep başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını örmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişlik, cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp, uzakça devamlaştırayla.
7: Mamet.

0: Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumg'otishi qo'lga keltiray.
1: Tez yollanmanızı işimizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaslaymen.
1: Alimen.
2: Kaslaymen. Alimen.
1: Kaslaymen.
2: Alimen.
1: Kaslaymen. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometr uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınırca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı gibi bırak gibi olup gülüp koyuyor.
4: Yuşurun apet, ot aptının filtisi. Mesuliyet, bir hatarlıkların ul tişi. Ot apti yuşurun helpine tügetip, hayatlık ve mal mülük bir hatarlıkıya kapalıtlık kılaylı. Ottun mudapiyelin işke köngül böleyli. Hayatlık emedin ela.
5: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
6: Karçıkımızla asırgandık asıraydı. Ekologiyelik muhitka hayatımızı muamil kılgandık muamil kılaylı.
5: Köngüllük sayahat bir hatar sefer. Avarayı özgürlüğe dikkat kılıp sefer planımızda muvaffak tutun. Avtomobil edip seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak içken de avtomobil edişten katli sakılın. Etivitilmege rayılarda ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman hem süret atman.

Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinesi arzan bu hadise edildikken, bunun başka zavutun kirgizilgen herhal şotala top ve parça edildikken. Telefon 183-0905-06-13 183-0905-06-13 Çaksı mahallesi de 3. kavatdaki 88 kvadrat metrelik yeni bezelgen eslerleri dolu koyu edildikken. Telefon 188-99-30-39-66 188-99-30-39-66 Onundan başka Zayu Otarık rayonudaki 67 kvadrat metrelik 3. kavatdaki bezelgen öy eslerleri bilen koşup ciddi edildikken. Telefon 182-99-92-88-45 182-99-92-88-45

Hürmetli radyo amacılığa. Rangdar Çeşme'de universal programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo amacılığa. Biz bu kadar programımızda Van Yöbin'den Ot Köşe'nin namlaki hikayesini anladığımız Kınemsi diye kıtınla nöbetki hikayeti bozsun.

yemese şunu mu bilmez mi ma? Ola atı öldürüp yemese sizdenki yeni ne mi kıla? Dedi enişip durgan Van Ergo kadını Ruslap üllük avazda. Ertesi tan süzülgende Jüpiter, Venera, Saturn yıldızları tekice garbi canıp asmında da gözlerini çimçiflatkın içe ezilip durattı. Van Ergo at yığılıdan çıkıp Lago kentine karıp mağdı. Lago kenti bilen yokumluk keserliklerinin adını eliş ponkütünün ağırlığı 7-8 şakırım keletti. O neçi 10 minutla öge kaytıp mezilik at köşeyi yiyelekti. Bırak o yokumluk keserliklerinin adını eliş ponkütü dervasıda emrili yitip gelişige birisi onu çakırdı. O Japon askeri Inoi idi. Ergocuğun sen de bunca etdiğin neyi mağdı? Dep sordu o. Ben öge at dedi Van Ergo hiciyip durup. Onun öyge kaytıp at köşe yeymen düğüs kegen bası mı? Lekin ağzının uçığı kegen gibi bası mı? Lekin ağzının uçığı kegen gibi anlap kalsa avarçılık tipi perişten ensirgen idi. İnoyi onun gepigi pervakı mıydı? Siz kelki kaytıp bağ mısın? Kaytıp gitip atlarını obdan baksın. Dedi o beşini çaykap. Ondakta apam ağırıp kaptı. Öyge berip körüşüp gelsem o bula. Dedi Van Ergo kaçlık bilen. O gepini dep buluşu bilenle mağızı ot köyü vatkandak kızırıp, vijildiğen avası çıkandak tuyğu payda boldı. Van Ergo samimi adam bulup, yalgan sözleşke asla adetlenmegen idi. İnoyi yol koymadı. O horum ötkini, gıçıldaklın içe Van Ergo'nun aldığı kilip onu tostu. Kentke kaytıp bağımızın, kaytıp kesi ölüdü. Dedi o çırayını pürüştürüp. Tazımı ver, öyge verip at köşeyi yengenin bulat de. Nefsi takıldıp durgan Van Ergo kattı gazeplendi. O vatıldap İnoyi'yi bir mınçısı sıkkeplerini kaldı. Adette İnoyi Van Ergo'yı yaman emes muamili kılattı. O teki bir kıtım Van Ergo'yı Japonya kempütü bəgen idi. Siz de tetip baksan, bək tatlıq. Degen idi İnoyi üçtal Japonya kempütünü Van Ergo'yı tutkuzup. Çıraydın mihriballıq, dostanilik çıkıp durattı. O kempütünü kolga alğandan kiyen, könlü villeti illep, İnoyi'den özünü kaçırmaydıgan boldı. Onu özeden yat göğmedi. Bazda teki bişemle kılıp, İnoyi'yi çakçak kılışkı cüret kılıdıgan boldı. İnoyi, gözeynek takıvağan bu Japon askeri, Van Ergo'nun nezirde, başka Japon askerlerden xeyleri yakşıydı. Sılık kep kılattı. Çünkü puhralarga, Soçi Hidoro'u okşaş, Yavuz Alvastıladek muamili kımmaydı. İnoyi bu kıtım kopallı kılışkı başladı. Siz de hem de kaytıp gitmese, benim şemşerim sancılıdı, dedi o. Ve ötep para eve, kim senden korkudurken? Van Ergo İnoyi kışındak dedi yo, lekin arkasını borulup, güz güz dessep gitip kaldı. Bu Japon, peteklerinin heş kayısı yaşını bilemezken, hatta İnoyi kışındakken, dedi o içi de oğalçılık kıskılıp. Van Ergo atlarını haydap takımanganda beşi sangılap, boynuğu tüğmen teşi esip koygandak bir aram boldı. Lekin o atlarını künpetiş tağ terpeyi koyup bəgenden kiyen, ruhi kaytadan urgap közleri nurlandı. O iki putini kerep, derdan şikin içe, yılqı at azgılığı karap mağdı. Azgal, nahaydı çoğun bulup, yötkelgen kapkarı topu dövüleri üstü de, ot çöple, taş parçaları, yani atının tökülgen tükleri kalayımkan çeçilip yatattı. Van Ergo atının kopal sörelgen izni boylap, Lago kenti tarafki nezir taşlığında yüzlerden ıssık tertamçıları tepçirap çıkışkı başladı. O könlü de, ''Men Van Ergo bambağın basa, sizler bundak semiz at köşünü yerlettin la mı?'' dep oyladı. Van Ergo dep oyladı. Van Ergo akşep, asırap ümit aşkı başladı. O hıra köküş köz nurini, tağ bağırıdaki yokumluk keserliklerinin adını eliş ponkidığı kartıp, ağızı kayın içi tıllaşkı başladı. O insan kalipiden çıkan yapın petekleri. Senle her gün at köşe yiyişsen ha? Bizgi kömü konak bu ne? Ak konak bir yerişsen. O şun çıtılıgan bozumu yanılı kalbide yığılıp kalan iş pışkını çıkaranmayı kaldı da yanıdaki bir serik atını kamçı bilen vurdu. İlk serik at əslədə igisini bir qatırıb, tağ göllərinin gözəl mənzərəsini tamaş qılıvadı da o dəb oylab, onun yeniği gelib, könlünü xuşal qınmaqçı boğan idi. Oylamıqan yədən tuyuqsız orılğan bir qamça, onun ruhi tamponluqını buzub taşıldı da. Çap-çip kişinin gini içə, beşini sol tərəbdiki bir aq atqa vurub aldı. Aq at, serik atdan səbəbsizli boza qılışıqı uçurqalıqıdan qatdıq açıqlınıb, kəyinigi öyrülüb,
kuş kurut ineceğiz.

çıkırmen. Bu vakitte Van Ergo yenili kendi giyen o gönlüde İnoy'i onu korkutup oymakçı bolu vatıdı o dep oyladı. Toyuqsız etilgan bir pay oğuk Van Ergo'nun sol mürsüge sürkülüp bir parça göğsini dişip ötüp getti. Van Ergo ona diginice on kolu bilen sol mürsüne tutu aldı da kendini karab titirgen halda. Sen rastlı oğuk çıkardın bu dep vardırdı. Ondan derhal şehir tarafına özünü attı. Şehirdeki Gocamette şifahanesi oh yarısını davalayalıydıgan birden bir şifahanı bulup şifahanını aşkan Gocumren del Golan'ın dadısıydı. Çünkü yakın Gocumren Van Ergo bilen paranlaşı vatkanda Golan sertten kirip geldi. Van Ergo kuda uvalçılık uçurgan balı dek yüzünü iki kolu bilen tosu bilip yıllap gitti. Golan gomallangan halda Van Ergo'nun karvet yanığı geldi ve beşini töven kılıp onun kakardı. Dada, o kandak bulup yarlandı. Dep sordu o beşini götürüp dadısından. Öyge kaytıp at köşe yemekçi baktıken, neticede Japon askerleri etip yarlandırıp da. Dedi, Gocumren çırayı türülgen halda. Neymiş ka? Golan, sumuruk gözlerdeki vahimini yoşuranmadı. Lago kenti de çuma kesle tarkılıp, kentini takip etişti. Dağanlarının hazır kahvalı kandak kinta. Eş nesinden habersiz kaldık. Dedi Gocumren işik aldığı kadar hayranlık ilki de hiyalıkçı geplanmayı kaldı. Van Ergo Gocumren'nin ağızdan Golan'ın tağısının gipini anlap ada anısını iyisi aldı. Çatak buldu, ada anam teki kentte, ben ulanı koydurup çıkışım gerek. Dedi o on kolu bilen karavatının gerivekini tutup özü peski düşken şiçeklap durup. Siz muşeyde kımarılmay durun. Dedi Gocumren Van Ergo'nun börüsünü besip durup. Kendi kirmeyi durup da bir pay oh yediniz. Yani kendi kirmendeysiz. Sizge can gerek mu o emez mu? He? Van Ergo, torus kıkarap. Ondak da ula ölümünü kütüp oturduğum buldu de. Dep içerildi. Golem bilen dadısı birbirine karışıp kaldı. Ula Van Ergo'nun sağlığı cevap verişke amansız idi. Golem bir pes oylanmandan kiyen Van Ergo'ya arkasını kılıp oturduğun içe pes avazda dadısından sordu. Dada, bu katımkı çumanın galiti işgeliğini hız kımadınız mı? Bu katımkı çumanın kilişi rastlılı galiti buldu. Dedi Gocumren ilim ehliğe haz kirayını pürüştürgen içe beşini danıştım. Normal ahvalda kenk ölemlik çuma, köz ve kış peslide tarkılış gerek. Azer yaz pesle emdil gergen dursa, neymiş ki kenk ölemlik çuma tarkılıdı. Menimce bu katımkı çuma çokum yılkı ölük atlan münasvetlik. Dedi Golan sörlük aldı alevini çişlep. Heh, karganıptan seni evvel işinin asası bakken. Dedi Gocumren şimali tamı tikilgin içe dağını mı dağını kılıp. Şimali tam terepte şimali tağ bağıydı. Şimali tağdaki çoğun ormanlıkka Japon'a karşı birleşme armiyanın bir yeni mehbi oralaştırılgan idi. Keşkurun.

Lagu kentindeki çuman kesili ahırlaşışı bilela Şüntiyen mektebi çaşkan tutuş vazifesini ağırlaştırdı. Golen 4. yıllık mesul idi. Japonyalik mektep modiri onun da tulum çaşkandan yüzünü tutuş vazifesini verdi. Çaşkan tutuşunun maksidini kesek, mektep modiri onun da çuman kesilinin adını iliş üçün digen bozumu, Golen onun kıpkızıl yalgan işgeligini enik biletti. Lekin onun aşkarlı uz gelmedi. Şu günü çüşten kiyen Golen, okukçularını etizlik tarkaklaştırgandan kiyen özü yalgoz garibi dağ bağırığı çıktı. Van Ergo Golen'i köygende gülka kalları içilip getti. Siz nemişik geldiniz? Dep sordu o hayrallık bilen. Onun yürüki sebepsizlik kata sokup getti. Okukçularını başlayıp çaşkan tutkul geldim, dedi Golen tatlıkına. Bu tepelikteki güle nahaydı çıraylık içilip diken bilip bilmeyi kilip kaldım. Davutkınız tulum çaşkan emezdi o. Van Ergo tak etkiyi karab koyup takatsizlik bilen soğardı. Bu katem ahır çünü vardım. Bu yapıla hakikaten galiti bir nimelerken. Ula toku bir kıplık anlay. Yani çaşkan bakıdı kendisi. Top doğru on neci tömür kapeski çaşkan silip bir kovatıdı. Ula her gün yakşı yap, yakşı içip yayrap yürüşüdü. Golen eş iş bu mağandak peşine lanıştıp koydu. Siz bulanı kandak bildiniz. Bu yerde Hımatsu bağımız mı? Dedi Van Ergo kudun yokatkan halde görenler. Biz bek yakşı ağıyına. O başkaları itamağın geplerini bana itip yereleydi. Golen aldığı bir kadem çam dedi. Bu işin başkaları herkes demenci mi? Yamanı gelse kalınızdan ayrılırsız. Dedi o Van Ergo'yu sürülük dikilip durup. Vay vay, kalıdın ayrılığı da kançılık işte o. Dedi Van Ergo bunun da pisan kımayı beşini çaykap. Sizinle korkutkanım yok, rastlamadım ben. Dedi Golen koşumasını durup. Bu iş rastlarla pek iyi gır. İyisiniz de bozun, bunun kin bu işini hiç kim gidinmem. Van Ergo gözüne çim çıklattı. O bir durup çöngendek, bir durup çönmeyendek kılattı. Bir işine bir işenmekti. Hatırınızı cem kılın Ben ağızlık kegenge cöyleydiğen adamlardan emez. Dep kasam kıldı o meclisini kerip durup. Emsi bir gün keşte yine dikkat kıpıkın he. Oyluk çeşkan apırıp yerlik Allah'a bağım yok. Dedi Golen külüp. Şu gün yerim keçide Japonya...

0: Şembingdüy başlıkının sözü tügüşüyla iki Japon askeri Van Argo'nu sırtkı sörep elip çıktı. Onun kısık çarşıları bırakla tik duru vağan bulup, beşi yağış küptek için kılıp durattı. O bir tarafından tırkışıp, bir tarafından kuşkanığı elip menilgan maldek vakırdı.
1: Beni etip etmenle, ben eğitip birey.
0: Bunu da emseyit kına, eğitip besen seni koyup yerime. Dedi Şembingdüy'nin başlıkı Van Argo'nu közünden kırdı karap.
1: Bu iş ne? Ben Guo muallimge etkan.
0: Dedi Van Urgo potlisini yıkıtıp durup. Onun gönümlendi de.
1: Ben onunla oyladı kanda kayvalanın bakıda halkını etkan. Yani ben yani onunla mektepkiler tutkan çaşkalarının hemisini korağa ekirip gitti. Dedim.
0: Yarım saatten kiyen Guo'dan kıyım kıstak öyge elip gelindi. Van Argo kolunu köygende putları boşuyup, orunduktan yergi seyirilip düştü. O, iki kolu bilen yüzünü tosip edip, parmakları arsiden kolunu karap azaplanan halde okudum şimdi.
1: Ben onda kalmakçı emezdim. Ola beni edip etmekçi buluştu.
0: Van Argo zuhan sürmeyen bosa, kolun teki onu tanıyamayan bolarıydı. Van Argo'nun avazdan kolun toyuksız çöçüp getiyor, nahayt tezdi özünü besip aldı.
1: Değil mi? Siz Japon tacavuzcularına karşı birleşme armiyaya bilen takı çıkıp gitmeyen mittiniz?
0: Dep sordu o Van Argo'yu soğukkını karap koyup.
1: Ula beni takı çıkışkı katık soğurdu değil. Lekin o sakallık adamın isyan götürgeni kalı gidiyordu kan iş dursa

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: umumyüzlük halk seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çan gözlep, Jungoçu zamanı bilaşkan Şinjan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen fütüp çıkaylı.
2: Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış kavupını tüketeydi. Bekaterlik yolunu ilgilenmeyli, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bekater işlep çıkırış müdafiye sefini müstehkemleydi. Hemeyden bekaterlik ahmiyet verir.

0: nopozunu qoğdu qaldıq.
1: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim penli kızgın söyüp, ilim penge hürmet kılaylı.
0: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu bak.
3: Torgu bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hem bir yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umum, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış imi ve üç iktidarını küçeytip, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçe başarayla.
0: Beycim vakti saat 18.
4: Dilay. Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştek devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir günde ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap, hava boşluğa aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılıştı geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundamı koldun beğenmezlik digerliktir. Balılarını en-envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vatanını söyüş bosa en çoğunkur muhabbettir. Vatanını kızgın söyüp bir niyette ortak yürüş kılaylı.
0: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimige iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işe şurup, güzel yanı turmuştan ortak beharlıydı.
0: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişten naçar hahişini tüketeyli.

0: Dostlar, bizim online yaşlı programımız Düşenbe'den Cümay günü geçer düştün ki Beycan vakti saat 6'dan 7'e geçer bir saat bir vasıta anlatılıyordu.
1: Şundaq, anlıq ucularımız bu şu bir saat ipi vasıta anlatışı vaxtımızda bizden ve işin organ supımız FM 1079'a biz aldın urullaştırgan naqşılar içinden tallab durup naqşının ismi yakirat numarın yola şarkılıq naqş talab kılışanlarını kızgan karşı alımız. Onun başka yolladım yavatkan dostlarımız devamlı turda özellik eti vatkan yol bilekledim uçurulan yolu sanlar buludu. Bizden ve işin organ supımız FM 1079'la üçün devamlı mülazimette.
0: Şuna, onunla başka dostlarımız Komul Şehirlik Yoğurma Taratko Merkezimizden Abdeytalı'dan Abdeytalı Sılumi Muşini telefonla düşürveli şarkılıkla anlatılıp atkan bağırlı programlarımız ne doğrudan telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalıysa dostlar.
1: Şuna dostlar, tolumu kolaylık düşemeyen dostlarımız bağıp kazanlar, düşürüp sınav görüşenlerini devamlı tavsiye kılımız.
0: Şunda.

0: Xoş Almira, mana programımızda buna ait yaxşı başlayan bulduk. Onda olsa, bugünkü programımızda yani kaysı mezmunlar uğrulaştırılgandı, kaysı nakşılarını ip geldi, hani aval nakşılarımızdan tızımlıkını yetküz olaylı. Şuna
1: kılaylı.
0: Bugünkü programımızda yani okşaşlı 5 tane nakşını uğrulaştırdık. Yani birinci numarada Abduğupur icrasıdaki taşlaşkan namlık nakşı.
1: İkinci numarada Uşur Kahar uğrulgan oyunu olaylı nadan namlık nakşı.
0: Üçüncü numarada Merdan Ablikim icrasıdaki Halidem namlık nakşı.
1: 4-cü numarada Şapat Osman Nuriman Gülmehmet'le uğrulgan tas kaldı namlık nakşa.
0: 5-cü numarada Abdullah Abdurrahim icrasıdaki siz namlık muşu 5 tane nakşa uğrulaştırıldı. Kanyondası yukurgu nakşalardan özellikle yıktırıp yakışık görüp anlaydıgan nakşalarını abiyan bizde pegen birden 5 kişi bu var. Tertip numarını veya ki nakşanın ismini bir vasıta bizden organ supumuz FM1079'u yollaşı arkalık nakşı talep kılışanlarını kızın karşı almış dostlar.
1: Şunlar.

0: болсун деп саламдарын калдырыпты. Рахмат.
1: Шүк кепсиз, карчаныбыз узак болду, учурларыңыздын көмү келе.
0: Шундай.
1: Кени унда болса, нахшыларыбыздын талап талап кылсаңыз болду. Кайсы нахшыларды талап кылысыз кени? Учурунуздун күтүп атабыз, э? Кени башка досторубуз мо? Нахшылардын талап кылгач, өзүңөр кетип аткан бөлөктөрдү yol katnaş ahvali, may, gaz kaçılış puntları da kehvalladın dostlarımız ne hem haberlendir gençler dostlar. Şomlen Polat dostumuzdan talepleri yitip geldi.
0: Şundan ki hemen deydu, ben bugün başı bağırlık radyo anıgıçlarının hem riyasetçilerinin köyünün aramığa 3. numaralık nakşını talep kılay. Rahmet deptu, yeni Halidem namlık nakşı gene.
1: Oldu telefon saltırıp oralap yerimiz diktiğiniz devamlı radyo dolkulları da bulsun. Elbette Aksu'daki dostlarımızla salamlarımız ne yetküzün. Bizden abdi talimiz Sılumi'yi. Muş abdi talimiz ne dostlarımızla tavsiye yapıp koyaysız.

0: Hoş dostlar, onda oz taleplerden birini oralap boğan bulduk. Şunda kılıp, emdi, yani tört tane nakşımız kıyıp kaldı ya.
1: Şunda.
0: Yani birinci numarada Abduğupur icrasıdaki taşlaşkan namlıq nakşa.
1: İkinci numarada Uşur Kahar uğrulgan oyunu var.

0: Layın adı anlamlıq naxşa.
1: Üçüncü numaralı naxşan Urula bulduq. Dördüncü numarada Şapat Osman Nurimangül Mehmetlə icrasıdakı Tas qaldı namlıq naxşa.
0: Beşinci numarada Abdullah Abdurrahim Urulğan Siz namlıq müşü tutan naxşımız qap qaldı.
1: Şunda oldu. Qani onda olsa yokurqı naxşılardan üzanlar yaxdırıb yaxşı görüb anlaydıqan naxşılanım. Aviyamızda bəgən birdən beş kiçim umarət tərtib numarını organizmimizin yollaşı arqılıq naxşı tələb qısanlar buludu.
0: Şunda muşu Aksu'daki Polat dostumuz aş telpini orunda beğendiğinkin anlap nakşını bizge güldeslen yollap da.
1: Şunda.
0: Yaktırıp anlap siz rahmet. Dağımlık programımız kulak selamımıza.
1: Hoşan Miram'da az kaydımız boyunca hem de taleplerden birini orulu vetkendin kiyin aşu nimi götüp gittimiz.
0: Mezmun.
1: Mezmunumuz götüp gittimiz. Temini de bulduk. Yani seliştiruş bəxtinin uğrusu degen mezmun ortaklı şaylı ya. Mektepte okuyatkan vakitlerimizde her kıtım imtihan dinkin, bazı atalmış, yakşı kıtım imtihan dinkin, bazı atalmış, yakşı iş kılmış.

bilen özünün neticesini seliştirip uyaktan buyakı çepip yürettim. Edebiyatta men onudan 2 numar yokur aptı men. Matematikada o menden yokur numar aptı. Umum neticede genel o birinci orundiken. Kuramımızga yetkendin ki mu bu tizimlik genel yokap getmedi. Onun işleri yaman emez, lekin teki toykınmedi. Bu toykılgan bozu mu, lekin teki balalık bulmedi. Ondak da avucu, vay anımay, o kandaksıge kişilik durmuşunun galibiyetçisi bulup kalkandı. Galibiyetçi digen sözdünle bizden seliştiruşunu kançılık yakışı körüdü alıkımızını körüvağını buludu. Ameliyette seliştiruş, insanlığa tedirici terakiyatının neticesi. Biz seliştiruş arkalık özümüzden kollektif içindeki uğrunumuzunu cezimleştiruşke, şu arkalık hareket kullanışımız gerek mi yok digenle belgeleşke muhtaç. Lekin seliştiruş yine bəxtinin uğrusu bulup, əsət xorluq və özünün qumalanışını keltürüp çıxırışı mümkün. İctimai alaq taratqularının barlıq gelişi texumu köp kişigə kolaylıq boğan seliştiruş meydanı hazırlap bədi. Buralı unutup getişki tegeçli konu savaldaşlarımız, əsadalı yenimizde qayt payda bulmaydıgan kişilerimiz, süzük tartılgan suretleri bilen özlerinin sayahatleri, toy mürasimi, əmeli üsüp maaşı östürülgeligini namayan kılışkı başladı. Eğer bizden şu mezgildeki turmuşumuz köngüldeki dek bulmuşsa, bu zorlap denilgan seliştiruşla tinç kalbimizni aramıda koymaydı. İctimai alaq taratqulurdaki suretle hakiki turmuşki vekili kılanmaydı. Aşı kişiler yolluğun suretler nurgun suret içinden köngül koyup, kayıt tallangan buluşu mümkün. Ola ismini koşup işlep, keçeci uxlayan mıqallıqı ve başlıqının tənqideki uçurgallıqı haqıdaki uçurlarını torgu çıkanmaydı elbette. Bu bizden ictimai alaq taratqulurdan neymi üçün yakın dostlarımız gəməz, belki alaqımız köp bulmağın kişilerin həsət qıladığallıqımız neyin düşendirip yerdi. Çünkü biz yakın dostlarımızdan hakiki turmuşunu düşünümüzde. Köpünce vakitlerde bizden seliştiruşka kızıkışımız karış tarafının münevverlik edinemez, belki özümüzden ahvalının yakşı emezlik edin buludu. Bundaki vakitki en yakşı usul, torbetini derhal itib etib, kuçur kubul kılışını tok tutuş buluşu mümkün. Odundankin özünüzgü kömül bölüş hareketlerine sınav baksanız buludu. Mesela sırtık çıkıp aptapka kaklanış, dektanızda ehmiyetlik işlağı yutkeş, sap havada nozurlanış, ya ki obdan yuyunuş, yakış görünüğen ademleriniz bilen paranlışış, bire meydan kino görüş digendek. Bu küçük hareketle sizgi mevcutluğunuzni en zor derecede iz kuldurdu ve zoraydıdı. Yeni biri özümüzden keyfiyat ciddi kutkuzuş buhçısını toplaşımız gerek. Adette özümüzde bir kadar rahat iz kılgan vaxtımızda turmuşumuzdaki küçükkene ilgirileş ve hoşallıklarını hatırlasak, nişanlığı yetkendinkin kullanılan usullarımızını kulasılıp, muvaffakiyet kazanğandinkinki təsiratlarımızını təfsili təsvirlesek buludu. Kiyinki kitim yeni ziyade seliştirip çan seliştirip çemberkeye kirip kalganda adlarını ciddi kutkuzuş buhçısından ilip, gözümüzde yumup nişanımızda emelge aşırgandaki kanaat duygumuzunu kayıtlı his kılsak buludu. Bu usulünün pişip eğilgendin ki, gerçi intayın küçük muhabbakiyet duygusu bulunan takdirdi mi? Mesela özümüz bir vaxt okşağın düşükten makitip yigendiki hissiyatımızdan, dostumuzdan sayahat parakotudu düşken sürüdüdün kilişmaydı kalıqını baykaymış. Ahırda seliştiriş elip gelgen azabını tüketelmegen de, bizde hakiki düşünüdüğün ve söyüdüğün kişilerden yardım sorusak buludu. Yakında bir dostumdan blogunu görüp kaldım. Blogda dostumdan imtihanlığı tiyarlık kılış çaryanı da bir mezgil keyfiyatı yakışı bulmağalıqı. Bazı dostlarının onu gayret kılın, siz en kaltı istep rağbetlendirgenliki. Yani bazı dostlarının yakışı aram edebilin digerliki. Ama onun hakiki yardımı boğunu, onca yakışı bulalmışsınız mı, hiç kısı yok digen, böyle cümle söz işgenliki sözlengen. Şunda kemez mi, hayat uzak, bir mezgil köngüldeki dek yaşayalmadan takdirdi mi, hiç kısı yok.

Çoğun bir sahne olup verdi hem de dostlarımızla. Aş boğulan bulmuğan, bulunğan bulunmuğan, diyen diyen miğen, geplerinin hemmesine çıkıp lan aşı. Telefonun yüzü de lan, çoğun sahneye. Beni köyüme geldikken de plaş, özünü çıkarıp lan, sözleydiğen bu ketti hem de. Demek ameliyatta belki bu dostlarımızdan mı turmuşu, naid ilki. Özünün kim oldu ki de ne tip deniş? Ütüvatkan buluşu mümkün. Şimdi onu bilen, ola özlerinin ki şu turmuşlarını, ağınını, keyginini, yiginini çıkar diye dostlar çemberkige. Ya ki doyunga değil hem demiş. İcdimai taratko spolardan birisi çıkar diye. Şimdi onu bilen, bu doğrusu da her hıl onun gıylıkı pinglonla kilidikken o. Vay bundan bundan. Vay o. Vay o maşınısını çıkırvağım da icara kalan maşına. Vay o birinimiz mındak. Vay o üyünü çıkırvağım da o özünü uyuyamaz. Degen de keple çıkıp kaslamanınken. Derhal onunla cevap kaydırdıkken mes ekranı çıkıplaşıyor. Beyazların uzağını bilival. Degen de kılıçı.

0: Bilen özünün yakımız özünü yağız çıkarıp kalan bolsa oy erin çıkarmap da ya ayalın çıkarmap da ey bulanın münasebeti çatakçı mı dep peres kılığa işler mi hazır ba da o yıllarda cık görüp kalmış ilgi pinglünçü az zopingli köygen karganda pinglünçünü kösünüz bekleyin ki haklınız ayıra kapı kaldı mesela aşınındaki işlerçü
1: ben adette ilgi
0: Ha şu şu abay men degende kelgandek suallar siz mi soraykansiz men mi soraykanman onu birisi cevap özü cevap vermeydi lekin onun o vakalatdan ilki tahlilçiler özünün tahlilini yürgüzüp bu palan vaqtimda nas qalgan deb belki maştaq bolishi mumkin deb onun turmushini ostun üstün qotitga qaram.
1: Maştaq ilki haq üstünün bitni besat taqtadigan. Ha ha. Maştaq ishlar bo'lmaydi degil bo'lmaydi. Hem bu orqaliq mu Mana muşuma kaldım deyilip duruyor ki başkalarının sizden kanadayımız başkalarının sizden pek yılki münevver boğallıkı denemez. Belki siz özünüzün ki ehvalımızdan naçarlıkı den
0: Anonsin,
1: ha. Bilen özümün seliştirip gitmeyiz, kakını körenmeye kalmayız, kakı öşüp kalmayız.
0: Doğru.
1: Alakanda bırakıl yılki bazılaşına da koyduk. Muşadam köysem de bırakıl. Üçünlaç bir köğüm kəmiydi olmuş balından bir nəslərini. Yama qız balından bir ömrünü yoxdunlaç. Hə. Köməlaç ya küsürüb ötküz etdi başına da bub qalmaz əməliyyatda onun səbəbi var ikən dostlar.
0: O qarşı tərəfdə yaşayamaz bəlkə özümüzdəki qarşı tərəfdə yaşayamazlıq ya ki şunun da bulanmazlıq səbəbidən biz özümüzü tövən görüş. Hə. Bəsliş veliş səbəbidən anandakı qarşı tərəfə öyüşlük duyğusu. Şekillenmiş
1: gibi bu. Mama kaldım deyildi bu. Belkim bu çemberek çıkırbatkan ya ki o ictimai alakası buluruğu çıkırbatkan bu turmuş ulanın hakiki turmuş emes buluşu mümkün. Siz hakninki o yalgan yağdak çıkagan nesillerge işini hep eves kılıp bir kama özünüzden turbatkan ama bəxtlik turmuşunuzga ders getip kalmışsın digen oturup kuyvatı da. Demiş mi minanca o dostlar çemberki de ne öyrü topulan kılıp dostlar çemberkeyi kandaktır özünüzün şunda bir vakit yaşavat kalıqınız ne esil maşallahı da haydavat kalıqınız ne esil öyledi oturvat kalıqınız ne benim temde ben üzemem diye aşına oylayıp gelmem çıkarıp gitişinden belki bir acıt yok mekin deymem
0: ben
1: çünkü siz şunda şunda bir turmuş yaşavat yaşavat kalıq bu demez mi onu hem de ata ayten bir çıkarıp onu vay men onda mında mında karap baksak mı yıl hele bir okuğan mında Etrafımızdan xeyli bir tiktekti bak, hakikaten şuna yaşavatka ademler mi çıkırıp gitmeydi o.
0: Doğru.
1: Çoğunlar yıllık köz tikip kalmışsın, kaslarının til tikip kalmışsın, sözbek yaman mı o.
0: Abay biz digende ki yapılan tıkkaldık Allah'a bozulucu.
1: Aşına bu kaldı bilip bilmey, muş hakkının sebebi de ben yakış durmuşum, buzulup gitip kaldı. Şunun bu, şu özümüz şunda bir durmuş yaşavatkan kim bol demez, bunu ata ayten çıkarıp hakkı köz düşünün. Ne Mehmet'i de oylaydıgan dostlarımız mıcık buluş mümkün. Hem bazı dostlarımız aşına çıkırış arkalı hoşallık tepişi mümkün. Lekin bunu hem de ispatlanma atıdı dostlar asla asla doğrulağımda karap baksanla. Hep hareketinden ziyade özünün turmuşunu hakkı köz tutup çıkarıp gitken. Aşı hem münasını köz tutup köz köz kılımında kıp gitkenlerinin akıbet taza yakışı bulmayı atıdı. Ya şu başkalar tarafından bazı bir büyük dallar kıyvatı da, onun da kusur izleydi Allah'a çıkıdı, körü dağılır çıkıdı, körenmeydi Allah'a çıkıdı. Turmuşu da ben şu sebeplik hem emniyette turmuşu kemmeydi kan bazı bir köngül ağırlıkları kep kavatı da.
0: Şu.
1: Şunu hem mi nasıl layıkıdı bu olan yakışım ki de boylap kaldım hem de.
0: Doğru anaydım doğru oylamışsın. Ben başta eskilme adeti çoğu şunlaşka belki hem de bəxtini bək göz göz qısa til digi do digən gibi kişini mənim.
1: Şundaq.
0: Şundaq nəsləni çıxırıblı qaldıq mı? Ballarımızı çıxasaq balla ağırıb qaldıqan. Yakumusu yoldaşlarımızı çıxasaq şu gün kəşli bir nəsli işib qaldıqamış da işla. Bıb qalam dikin dəb cüm de. Bək bəxas qılməm. Şunlaşqa köğlüm, əlqi teş köğlüm de teş qılay boldi. Özüm şu turmuştun hakiki bahar aldığın, eskildiğin adam özüm dursam, nemiş kılmaya bu jiginimni aşı huzurlanıp yavasam bol diye yakımız aşı

Kani ondağısı dostlar yukarı kıyıp kalan aşçılarımızdan devamlık durdu. Tedep kıgaş, abiyak temmizgi, avaz koş kaş. Yol katına şuçurlarını yollu kaş devamlık diktanlara diyordu bu ay.

0: Hoş hürmetli radyo anlaş dostlarımın nöbetli ıhtanladı bol vatkan oyunum alayına daha anlamlı nakşı bilirle bugünkü programımızı ahırlaştırmız dostlar.
1: Şunlar bugünkü programımızı yaptırıp anlığan yakından ağız kuşkan emanlığa rahmet dostlar. Bugünkü programının muhariri Abdüeli Muttalip.
0: Mesul muhariri Aykız Ahmet.
1: Nazaretçi Amina Muhammed.
0: Program regasetçileri Almira Semet bilen Abdüeli Muttalip.
1: Hayır hoş dostlarımıza kilakatım programımızı görüşeyli.
0: Hayır hoş aman bulunlar dostlar.

0: partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet xalqının qalbi partiyaga talpindi.
1: Ela neticelerimiz bilen baş şuji Xi Jinping ve partiya merkezi komitetinin samimi gamxorluqiga javob qaytarımız.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östürüp, aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Öğden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı ve çike tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasaportunuz geldi, imza koyup elveren. Alimen.
3: Kaslayman.
2: Alimen.
3: Kaslayman. Alimen.
2: Kaslayman.
3: Alimen.
2: Ehle tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinle ulan ne gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim ol bilip koyun.
5: Kanunçılık ruhunu evi çaldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini kovdaylı.
6: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
7: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.
8: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık savatlarını əsli çın saklanla.
9: Öyle yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
9: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakşı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını koldap, emmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
1: Beycan vaxtı saat 19.
10: Milletler İttifakı terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
11: Ehletni halgancı taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ehletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
2: Ey, mana değme! Aldımdaki adaş ne mandak mamaydı kanda? Ey, yol yine tosuldu bana.
11: Her günü okşaş bulmağın sınavlağı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallık kımman, çeçilman.
2: Şıkkı çıkılgan buldum de. Abla, kızılçırak yandıgan buldu. Vaya tezirak haydi, kötü pekete içi.
11: Her dakikada, her hıl tallaşkı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigende taley sınaş psikikisi de bulman.
2: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruna koyun.
11: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bir hatar heydeşini tanılan.
2: Bir hatarlık emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.

Her millet amasının oluk ve denli, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçeyteyli.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Partiya ve halkının ortak iradesinin nüfuzunu koyduğallık.
2: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
3: Aram şatlığı.

Erip kalsanız aram ilin, herkes vazgeçmem. Yağmur kanç katlık bolsa, yağmurdun kiyinki aptapta mənzire şünki güzel boludu. Güzel tabiat koynuda tabiatının illik kadın huzur İngrimetlik Radyo anlıqıcıla her hafta aram küllerde anlatılıp kelip atkan aram şatlıqa programımızın yaktırıp anlayışınlarını kızgan karşı alımız, mən dostumla almayıdım.

Muhtaj çağda sunulgan kol en unutulmaz koldur. Gıyırıp çağda erişken mehir dünya kebidir. Çankıgan çağda işken bir temim su hayatlıktır. Minnettarlık duygusu bağ kalıp gülzarlıktır. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızı Möminjan Abdikim orılgan Lala Gün namlıq naqşı bilen başlayımız. Qenemsen, yahtırıp anlıq aysalar.

Siz birige yakılışını oylavatkan vaktinizde bir neçeylen sizge yakışılık kılavatkan buluş mümkün. Sevimlik dostlar, MD Abdullah Abdurhim icrasıdaki Yar Eytkın namlıq naqşını köngül aramanlığa sunumuz yaktırıp anlığa isilə.

ihtiyatsızlıktan üçüncü kavattan düşüp getipti de onun atrapı birdemde aşı bir muç adamlar yığılıp getipti. Bu çağda bir sakçı gelip sorabdı. Ha çatronlar çatronlar bu yada nemiş yüzbədi? Dese yılıkmaz dikki doğrundan durup. Oy, uxmudum cuma, ben ama bu yagi boy kilişim de dexe. Muş amvi abduzda şopur maşinini bəh tez heydigeşge könlüm oynayıp getdi de, o çıkımda muş esiklik durgan pikir dəptirge azraq pikir yazıp koyuşun layık tapdım. Közüm bir yolucunun yazgan xatigi düştü, onunğa yazgan xatlarımdan sətlikidin şopurunun maşinin qında heydigeşgini bilerligensiz, deb yazılgan idi.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zıç uyuşup, Jongqoga zıç uyuşup, Jongqo kudretlik devlet kuruş, milletni güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı siljitayli. Jongqo milleti bir aile kişilerden bulup, Jongqo arzusunu bir niyette ortak işkaşurayli.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı 1000 çakırım emez. Belki etiyazlık yarılığı bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Jongqo milleti ortak gavdesi engini müstehkemleş asasi liniyasını çın tutup, Jongqochi zamanı vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Siz yollanmanız geldi. Efendim pasaportunuz geldi. İmza koyup elbirem. Alimen.
5: Kaşlayman.
4: Alimen.
5: Kaşlayman. Alimen.
4: Kaşlayman.
5: Alimen.
4: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma, her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca, ulan nege getirdik hangi? Kılıdı. Sınınca, ulan nege getirdik hangi? Çoğul bölüp koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak beharlınaydı.
8: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini koğdaylı.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı...

Kişi kançılık müşkülçelikte kalsa şüncelik algı ilgirleydi. Meniz kanç kıyın yol kişini şünce algı ilgirledi. Navada yol meniz izcil naidi yengilgi doktusa tüzsüzlük hareket kılavatkan bulumuz. Onun da yantoluk bulmağallıktan ötü küş serip kılmasak hatta küş çıkırışımızdan haceti bulmasa bu çokum bizden enerjiye sebeplik tövellavat kalıqımız. Əmel tövelləş, imtihandan ötelmezlik, məğlubiyet qatarlıqlarının arq-arqıdan bizge yopurulup keldi qalıqını düşündürdü. Fakat aşıq meniş qiyin yanto yolunu tallıqan, iki qolğa lıqqıdı tiken sancılıp kəsimu, çişini çişləp alğı ilgirləşini tallıqallarla yokur orınğı çıxıp başqıla körənməydiğən mənziridin huzurunu alaydı. Bu dünya adı. Eşqandaq işte tər tökmək nəb alğılı bulmaydı. Hemme işte kayserlik bilen algı ilgirleşki toğır keledu. Arzu okulgan nersinizgi erişmekçi bulsunuz, çokun bir mezgil tırışınızgı toğır keledu. Ahırda arzu okulgan nersinizgi erişip, arkanızgı karğınızda, menişiniz kıyıngı toktuğunun hemmisi yokurgu sozulgan yol işgeligini baykaysız.

0: 없으면 고여식과 먹으려는 걍 어식한다. 걸레일리스의 보렉랩 이치널. 무하벳 빌엔 신장으로 구작러간다. 아담 대비했던 güzellik'i göçümeler. 아담 빌엔 tağ deryalar bir-birge hemrah. 아담lar payansız ormandı kezer. Toğraklar koğdar, rendar ziminni. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölni uğrap turudu. Bəxt. Sözümran gül çeçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsi hemra, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur berer şehərge. Tabiyat soğısının turmuşumuz kırıdı, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen, güzellikler mücessemlengen.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, japaga chidab kurash qilish istilida chang turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kapolatlik qilaylik.

0: umumyüzlük halklık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Cungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bexatarlık yanını puhtı turguzup, bexatar işlep çıkırış hatırının aldığını elip, bexatar işlep çıkırış kavupını tüketeydik. Bexatarlık yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydık. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, bexatar işlep çıkırış müdafiyası yapını müstahkemleydik. Hemeyden bexatarlık'a ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydık.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasi deb chiqib turib, har millat ommining

0: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
2: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
3: Qatnash bexatarlikni ko'nglimizga piksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
4: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
4: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyli. Qanunsiz yavayı hayvanlar sodasını çəkləb, yavayı hayvanlarının göşünü yeyişdək naçar xahişini tüm.

Ürdükki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirinin işki logikisi ve öz ara münasebetini umumi cehetten ilgileşki mahir bulup, siyaset tedbirlerini yürüyüşleştiriş, cipsilaştırışka ehmiyet verip, siyaset parç pırat buluş, köyüş tarqaq buluş meselesinin körülüşüden sahnişini talep kılıdı. Baylıqını biriktiriş, küşüne bir tutaş pilallaş, siyasetinin maslişişini küçeytiş arkalık, rayon boyca bir tutaş pilallaş, bütün rayon hem törtki buluştun ibaret idare kılıç endiyisi berpa kılıp, bir koşulgan bir, ikiden çoğun bulgan toplanış bir kişi ünlümünü iş kaşırıp, Şincan'ın idar kılış emeliyetinden kısmen elalı işten sistemilik toplayışı kakarıp alkışıga türütkü buluş gerek. Adisedin mu, mahiyetten mi tüzeş için durup, menbeden tüzeşini gevdilendiriş gerek. Adisedin tüzeş vasıta, mahiyetten tüzeş maksat. Yeni devirdeki partiyenin Şincan'ın idar kılış tedbiri, Şincan'ın idar kılış kısımdının işki kanuniyetini çoğunkuru ilgilep, Adisidin tüzeş bilen, mahiyetten tüzeşini organik birleştirip, hem mevkanı hazırkı gevdelik meselelerini halkılış, xavf xatar, hırslarını tüyütüşki koydu. Hem yırak kelgüsünü közlep, asasi katlamının ulanı puhtalap, tüzüm mekanizmini mükemmelleştirdi. Yeni devirdeki partiyenin Şincan'ın idar kılış tedbirini toluk, delcayda, umumizlik ısçılaştırışta, Adisidin tüzeşti boşaşma için durup, devlet xavfsizlikigi xavf yetküzdüğün, cemiyet mukumlukkı bozgunçılık kıladığın, Ammanın menfaatiga ziyan yetkizadigan türli qilmishlarga qarata boshdan oxir qonun bo'yicha qattiq zarba berish yo'qri besim holatini saqlab, mohiyatdan unumlik bo'lgan hodisadan tuzash bo'lmasa, mohiyatdan tuzashning muqim asosi kamchil bo'ladi. Shuning bilan birga, biz mohiyatdan tuzashni bo'shash turmaychin tutib, asosni puxtalab, quvvat to'plash jihatida kuch sarf qilishimiz kerak. Hodisadan tuzash natijalarini mustahkamlash bilan birga, tegimi ko'p zehnimizni manbadan tuzash ve ol karakterli hizmetlerge sarıp kılışımız gerek. Şincan'ın cemiyet mukimliği ve ebedi emellikige tesir yetküzüdüğün çoğunkır katlamlık, kurulmalık ziddiyet ve meselelerini çoğunkır kızıp ve küçe bel kılıp, Çigra rayonu idare kılıştaki çoğunkır katlamlık ziddiyetlerini tüpten hal kılıp, Şincan'ın ebedi emellik asasını müstehkemleşimiz gerek. Azer ve Irak kelgüsünü ilgilep, stratejiyelik uğurlaştırma davamında Şincan'ın idare kılış işlerini sicil algısıl cidiş gerek. Şincan hizmetinin mürekkepliki, uzak mezgilliki ve müşkilliki bizden hem mevkanı hazırlığı koyup, gevdelik ziddiyetlerini hal kılışını, hem kelgüsünü közlep, tırkiyat asasını müstehkemleşini, mevkanı hazırlığı mukimlikini saklaşkı koyuş bilen, yırak kelgüsünü közlep güllendirişini, stratejiyelik bir tutaş pilallaş davamıda, Şincan'ın idare kılış işlerinin doğru yönelişini boylap, sicil algı ilgirilişi türkü buluşunu talep kıladı. Bir tarafdan diqqatni hozirgi nuqtalik vazifalarga markazlashtirib, vaqtni g'animat bilishdek ta'xirsizlik tuyg'usi bilan xalq ommasi eng ko'ngil biladigan, eng bevosita, eng real kuchni markazlashtirib, bir maydon o'tkalga hujum qilish jangida g'alaba qilib, turli vazifalarning joyida amaliyotishiga, amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolatlik qilib, xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz oshirish kerak. Yeni bir tarafdan Irak kelgüsü terakkiyatını közlep, yukarı katlamdan layihalashni kuchaytib, Şincan'ın emeliyetige uygun keladigan, devir talpini gevlendirdigan otra uzak mezgillik terakkiyat yirik planını ilmi tüzüp, terakkiyat nişani ve strategiyalik orun bekitmesini aydınlaştırıp, noktalık vazife ve aşkışlık tedbirlerini inçkileştirip, ulug var planını ahırgıcı davamlaştırış için durup, strategiyalik irade ve strategiyalik çıdamcallıkını saklap, Şincan'ın ebedi emirliki ve sicil terakkiyatı üçün kudretlik sapas küş toplaş gerek. Hazır bilen Irak kelgüsünü organik birleştiriş arkalık, kıskı muddetlik ünün bilen uzak muddetlik terakkiyat birbirini ilgiri sürüdüğün, birbirini toluklaydıgan yakşı vaziyetini şekillendirip, Şincan'ın idar kılış işlerinin sicil, mukim, sağlam terakkiyatını işkaşırışka türütkü buluş gerek. Hürmetli radio anlayıcılar, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumüzlük ısçılaştırıcı mavzuluk makalini bugün müşahıcı anlattık. Makalini bugün müşahıcı anlattık. Önde, Xi Jinping'den partiyanın stil kuruluşunu küçeğe itiş doğrusudaki bayandırlardan üzüntüle anlanla.

nispetini 100%ki yetkizdi. Şincan 14-ci 5 yıldın bu yan Yeşilkön kuruluşunun kançılıkının yukarı sıfatlık tarakiyatıga türtükü buluş. Ekologiya madaniyeliki kuruluşunun ilgir sürüşünün muyum tutkısı kılıp, tarakiyat usulünü sıcıl özgertip, avtonom rayon derecilik Yeşilkallarını bağlaş ve devlet derecilik Yeşilkallarını tallaş hizmetini daimlaştırıp kanat yaydırdı. Hazırca Şincan'da Yeşilkandın 189'ı berpa kılındı. Bunun 61'i devlet derecilik Yeşilkan, 128'i avtonom rayon derecilik Yeşilkan. Bunun içi de 2025'li avtonom rayon derecilik Yeşilkan'dan 31'i köpeydi. 15. 5 yılının başlangıç bilen Tiyanşan'ın canıp şimalı da Yeşilkançılıkını terakki kıldırış dolkunu kozgaldı. Kömür teşi, kömür kazgandı çıkıdıgan, kömür terkibi intayın töven kereksiz taş. Onu kömür orunda kalıqılı bol muğallıqtın, ilgiri kan rayonda dövülüp koyulgaçka orun ilgileydi, hem moyut bulgaydı. Kütükini, kereksiz taşlandık çıkarmay, keziş endisini kolunup, varlık kömür teşini uğutup yol yasaş, ya ki yeri tındırışka işletti. İşler çıkırış davamında çıkan kereksiz sonu bir taraf kılıp, aylanma paydalanıp, taşlandık çıkarmaslıkını emelge aşırdı. Şamalda yimirilgen kurgak kan rayonu da subaylıklı kogdaş karakterlik geçiş ve kan kuduk suyudun universal paydalanış tekniksi avtonom rayonunun fen teknik tarakiyatı mukafatı erişti. Kuça şehirdeki Yuş Vulin Kömürkini Çeklik Mesuliyet Çirkiti baş direktörünün yardımcısı Vudan Mındak dedi. Kan kudukudun çıkan suni bir taraf kılıç esliyası kurup, kereksiz sudun 100% aylanma paydalanıp, 27 bin tüptün artık göçe tikip, 75 milyarını kayta özleştirip, ülke rayonu berpa kıldık. Yeşilkan kuruluşunun türkisi de etraftaki çarvıçla çölünün bostallık aylanğalıkı kıvap oldu. Şundakla Yeşilkan kuruluşu elip gelgen halık turmuşu faydasından bahirlendi. Kuşaşari Ağı Yesi Ağı kentinin ağlısı Alim Eysa bunun da çunkur təsirlenip mündak dedi. İlgiri kömürkan etrafı da çan tozdan köpeydi. Hazır Pakis. Köçe tikilip çim östürülgeçke karısla kişiye rahat duygu verdi. Kentimizdekiler kömürken etrafı da aşkanı için transport bilen şugullunup

Meclisi Abdülhamid Rayonu Reisi Erkin Tunyaz 5. ayının 3. 4. günü Aksu Vilayetinin Toksu nahiyesi, Kuçay şehri ve Bayınqulun Moğol Abdülhamid Oblastının Lobnur nahiyesi, Korlu şehirde cemiyet mukimliği, iqtisadın yürüyüşü, ekologiya, muhit asraş, xalq turmuşunu yaxşılaş qatarlıqlarını təfsirib tədqiq qildi. Hem de Kuçay şehirde yer devreş apıtıdın müdafiyeliniş, apıt zihnini yenikletiş hizmetini sıllık uğurlaştırdı. O, merkezinin közetiş, iqtisadi teptiş kılış kayıtmi inkas fikriye asasen tüzütişini doğru siyasi netice karşına durguzuş ve emelde köyüs

kömürdün 800 min tonna olifin eleştirde keç gündüz növet bilen kuruluş kılınmakta. Bu türge Shandong Energiya Goroyi 20 milyard yuanga yakın meblağ salıdı. Bu türü Şarkı Jongar'ın mol kömür baylıkı tayinip kömürünü yukarı spretlik poli olifin mesulatı aylandırıp karı kömürdün yeşil paydalanışını şıkaşırıdı. Türpitkenliğin er yeli 3 milyon tonla ölçemli kömürü şiltip, yıllık oturcu setiş kirminin 7 milyard yuandın eşi mölkerlendi. Şincan'ın Shandong Energiya Kimya Sanayi Tiçeklik Şirketi Kuruluş Başkuruş Bölümünün mağın başlığı Can Hınkay mündak dedi. Hazır keç gündüz bir dakikimi toktap kalmay, nevet bilen meşgulat kalmadımız. Bu yıl gazlaştırış, almaştırış, saplaştırıştan ibaret çoğun sihlanın asaslı hizmetlerini toluk tamamlap, metanoldan

0: Müdür bölüm azası Cumhur Şöçal mündak dedi. Tabi baylık, ekolojiye, muhit, ormançılık ve otla katarlık tarmaklarını müddetin burun arlaşıp, zapçaslarına yetekçilik kılışkı maslaştırıp, tekşürüp, tasdıklaş ünümünü östürüp, yeniden selinedigan türlerde 9. ayının ahırdın burun toluk kuruluş başlaşka hakiki kafaletli kılımız. Birinci sevki verip tekşürüp tatkı kılış, nek meydanda iş becerişke yetekçilik kılıp, ödü yelip ala kılıştıgan vilayet oblaslarının meblağ seliş tür hizmetiki türtüki buluşka, birgi bir yardım verip ve onu maslaştırıp, küşünü biriktirip ötkeligi hocam kılıp, her ayda bir türküm çoğun çoğun türlerde kuruluş başlaş, her fesilde bir türküm çoğun çoğun kuruluşlarının olduğunki baskıçıda bösüş asıl kılışını şıkaşırımız.
1: Stansımız Xabri. Yakınım gün Şincan'daki bir türküm sanayi türleri merkezlik algı silcetilip, köplügen türü aşkışlı kuruluş kılış baskıçı gıkırdı. Cungo Aşlık Kuruluki 1. Avgust 10'lık Kutubi Çeklik Şirketinin kenaytip kuruluduğun yılıgı 300 bin tonna buğdaydın 10 tartıştırı ahırkı baskışı kırıp, işçiler toplan kontrol kılıştaki sim ulaş yerlerini tüzlep sılaklaş katlarını kılbat attı. Tür bölümünün muhabın direktörü Can Cengu, bu türünün 6 aylı ham eşya silinip, sınav tariqisinde işgi kırıştırıldığı allıqını bildirip bundaq dedi. Başlıqını əqli iqtidarlıq təkşürüp ölçeş, toluq optimatik uğraş qatarlıq dövlət içi və sırtıdaki ilgar üskünü və hünər sənətini kollanıp, Şincanççı da bülgü bululğan 10 pişiklaş karxansı bərpa qılışkı küşüdük. Xam eşya olaydılık iktayınıp, əla süpətlik, sağlam, beyxətlər un işləb çıxardıq. Kinayetip kurup, buğdayını öz cayımızda pişiklap aylandırış iktidarımızını östürmüz. Şununla bile, yukur tövbün yakındaki kesip sancarının tarakiyatını ilgir sürüp, bu cahitki ammanın iş kuruluşu türkü bulmuz. Çöcek şehirde Şincan Yönşin metal çeklik şirketinin mis materyallarını pişiklaş kesip sancar türü de yakında iş başlandı. Birinci kararlı kuruluşka 500 milyon yön mablağ silip, 20 tonluk işlep çıkırış linkesi kuruş planlandı. İşlep çıkırış gözlümü nişanlığı yetkeninkin, yıllık masulat kımmetinin 1 milyar 800 milyon yön yetişi mülçerlendi. Şirketinin baş direktörü Cauna mundaq dedi. Türpütkeninkin, Şincan'ın mis materyal bilen təminleştiki yeğen tayin iş noktası bulublu kalmay, yani xam materyaldın yukur derecelik, yasımıçılık kıçı bulgan bütün sancarını rabanlaştırıp, Şincan'ın ranglik metal kesbinin yukuri, sarı

0: چگرا اقتصادی همکارلیک رایوندا یشل قراشترمه امارت یورشترمه ماتریال اشلب چکش باز قرلمقتا. Bu türde Şocay'ın polat dömür ham materyali özelliğinden paydalanıp, akıl yorukluk enerji sistemisi yürüşleştirilip kurulup, yorukluk volt arkalık soğuruş, yorukluk volt optimobil lapsi, yorukluk volt kuraştırma turalgısı katarlık mesulatlar berpa kılınıp, yıllık seti sonmasının tahminen 500 milyon yuan buluşu mülçerlendi. Şincan Dembey Kestler Bağısı Başkuruş Çeklik Şirketi'nin baş direktörü, Yankay mındak dedi. Pütkültürümüz asaslıqı kuraşdırma kuruluş materiallarını asas kılıdı. Yıllık seti sonumuz təxminən 500 milyon yuan yetiş mümkün. Öz cayımızın kəsb əvzəlliki və rayon şəraitinin paylanıb, məsulatlarımızın tədirci Otrasiya və ətrafdiki dövlətlər bazarlarına setib, tərəqiyyat boşluğumuzun özlüksüz kəməyətişini ümit kılımız.
1: Stansımız xabri. Şincan'ın çoğunculuğu suçuluk tügünü kuruluşu növbette umumizlik tamamlaş tətür sanıq baskıçağı kardı. 6. ayda Tunç Türküm generatorları grupisi tok tarıqtıdı. Çoğunculuğu su ambırının en çoğun tosmasının eğizliki 247 metr. Növbette tosmasının eğizliki 247 metr. Növbette eğiz betun yüzlik şeyhil tosma. Kuruluşçular 576.5 metr uzunluktaki çoğunculuğu tosmasının üstüde dolgun tosuluş temi kuruluşu kılavatkan bulup, kuruluş bitkendeyken dolgunun kuruluş gücünü ünümlük tosup, tosmanın yukarı su oranının bekater mokum yürüyüşünü zor dereceli kapaletke iyi kılıdı. Şincan'ın çoğunculuğu suçuluk tügünü kuruluşu 1. toktan beri ki, türü bölümünün Nekmeydan'da kuruluş kılgıçısı Cadunyan mındak dedi. Beton koyuş hizmetini 5. ayının 20. gündün burun tamamlayımız. Nevette tosmu kuruluşunun 98%'ini tamamladık. Şincan'ın çoğunculuğu suçuluk tügünü kuruluşu Teklimakan kumluğunun çetide. Bu yerde yıl boyu kum boran çıkıp durdu. En küçlük bulganda boran 14 balığı yedirdi. Naçarı kelimat, dolgun tosuş temi kuruluşu'nun nurgun kolaysızlıklarını elip geldi. Şundakla kuruluş süpütünü başkuruş tizginleşke tekimi yukur talep koydu. Onun için tür bölümü ölçemleşken tertibini dolgun tosuş temi kuruluşu'nun tütün ceryanı ısındırıp, her bir iş tertibini katkı kalıplaştırıp, tekimi mükemmelleştiriş getirişti. Şincan'ın çoğunculuğu suçuluk tügünü kurduşu 1. toktan 1-2 tür bölümünün süpet tekşir gücüsü Van Ciye mındak dedi. Dolkuntuz Ciye mındak dedi. Dolkuntuz sisteminin asır

çıkardı. Ürümçi Şehirlik Medeniyet Tendirbiye Radyo Televizyon ve Sayahat İdaresi Şehirlik Medeniyet Yadikarlıkları İdaresi Partiye Grupsu'nun azası İdarının Mavun Başlığı Wu Weiqing mündak dedi. İpek Yolu Medeniyeti Kızıl Ruh Kıbarıslı Kılıç bilen Karmuz Baylıkını Çunkur Birleştirdi.

0: дәл жайда тоныштырышны қанат ведіріп, сая әтіләні Шинжағы келішкі жәліп қылышны чоңқырлаштырып, өлімчінің мәдәниет, сая әтданлық маркісінің тәсір күчіні сыжыл ашырдық. Автоном райондық мәдениет ва саяхат назарты, кәсіп тараққият башқармасының 3-нче дәрежелік тәкшіріп тәтқиқ қылғучысы Фу Джинхуа Шинжаңның ойын қойыш, кино, телевизия, мұсабықшыларға әгішіп, Шинжаңны сәйлі саяхат қылыш, хас, IP-сіні бәрпа қылып, билет ықтисадын тараққи қылдырып, сәрхил линия ва қатнаш түгініге мәдениет, саяхат, истимал мәнзірісі, истимал көрінішні сыңдырғанлығына әйтіп мадақ деді. Münevver kino televiziya eserleri, çolpalla nakşi keçilik katarlık çoğun tüptüki ticaret karakterlik uyulla hem tekli makamlı ayılını şiralli musabıksı katarlık musabıklarına tayinip uyum kuyuş kino televiziya musabık işlerine eğişip Şincanlı seyli sayıat kılıç kas IP'sini berpa kılıp menzir rayonunun kiriş belti liniye mesulatları mihmansaray özgüç yemek işme katarlık cahitlerdeki itibarlarını biriktirip itibar biri çoğun soğuk ne oturuğu çıkırıp millet iktisadını terakki kıldırdık. Karmoz alaylı türü, öz otomobil sayayeti, yezikent katara yolları, menziri noktaları, katnaş tükünü katarlıklarda medeniyet sayayet istimal menzirisi, istimal körünüşünü girerleştirip, yemek şimek, örüp adet oyunu koyuş, gayri maddi medeniyet mırasları bazırı, başdemirlik sayayet, sürtü tartış, katarlık, kesip aletlerini tedirici kiri güzüp, yez kılıç tipindeki istimalını ravajlandırışka türtükü bulduk.
1: Stansımız xəbri. May bayramlıq dəm iliş məzgilidə Şincanlıqı köpligən cay keçilik sayahı turlarını yolqa qoydu. Keçilik ixsat dəm iliş məzgilidki istimalının yən yarqın noxtısı qaylandı. Keşqurun bolğanda sancı uşaq yeməkliklər qoçıda çırağlar çaxnat, yoğqal, qorma sirqaş, kabab, açıq-çıçıq qoy paçıqı qatarlıq ərxil uşaq yeməklik yayınlarının aldı, sayahıçılar bilən lıxt oldu. Bu yıllık May bayramıda uşaq yemeklikler koğutusuğa yandın Əlyol Əla Qalpıqı, Sumruq Taş, Kapkuk Beliqi, Gülleniş, Bəxsada temsilki 13 grupa baş temlik güllük panus esilip, koğucunun ayı gıca yollar yoğurtuldu. Savutluq əskerler koğucu çarılab, adlıqda muqam oyunu oynaldı. Sayahatçılar ayını tamak yegeş yanı oyun gördü. Şanghaylık sayahatçı Cavuz Zeşuan bundaq dedi. Keyfiyat naiti kızgın buldu. Mezliği naiti pak kızgın. Naiti rahat aylandık. Tesiratımız intayın yakışı buldu. Korlu'da Akku Deryası Menzi Rakyonu'ndaki keçilik seyli kemisi kişilerini celip kılıdgan ve daga kılıdgan çayı aylandı. Keşkurunda seyli kemisi kırgaktan asta asta ayrılıp halık durmuşu körgü, yenbin körgü, minyuan körgü katarlık yette çırağlık menzir körgüden tertiplen öttü. Deryanın işki kırgıqa yandı nəşbüt, aqqu amılları yoğurluğun mənzir çıraqları oğrıntılığan idi. Sayacı Can Camin ındaq dedi. Korla aqqu deryası mənzir ayonudaki keçilik seyli kemisi qoldurup, bu şəhərinin hayatı küçünü iz kıldım. Tarbağatay vilayetidaki Qızıl Bina Muziyi keçilik sayahat bilen mədəniyyatını iz kılışını birləşdirdi. May bayramı məzgilidə önərbənlər ruhi arqılıq arzonu royapqa çıxırıb, əmgəkni mədiyələş yürüşlük pahaliyyətini yol qoydu. Kündüzi ənənvi əmgək maharidi daqa qılıb tamğı toplaşını his qılğılı bolsa, hər günü kəs saat 8-də Qızıl Binadiki saz avazi ədəbiyyə sənət məxsus oyunu qoru işçilki meydanda dəl vaxtıda başlandı. Akardiyon muzikisiga qızıl klassik əsərlər bilən Tarbağatayının yerlik milli muzikisi yoğuruldu. Tarbağatay vilayetlik muziyi təşviq tərbiyə bölümünün modiri Almagül Serikkan mındaq dedi. Keçdiki qızıl binadiki saz avazi ənəcini ekskursiya qılışqı cəlib qılıb, səyli sayahat keyfiyyatını qoyuqlaşdırdıq.
0: Stansımız xəbəri. May bayramlıq dəmiliş məzgilidə Şincandiki portla çiğradını kırdığan çıxıdığan yolucuyla yuxarı dolqununu kütüb aldı. Münasibətli tarmaqla mülazimətini yaxşılab, portunun bir xətər ravan tərtiblik yürüşçüki kapalətlə qaldı. Bayramlıq dəmiliş məzgildə, Ürümçi Tiyanşan xalqara ayrı portu arqılıq, çiğradın kırgən çıxqın yolucular körünərli köpəydi. Ürümçi çigradını kiriş, çıkış, çigra müdafiye tekşürüş punkti 5. ayının 1. günden 5. günü geçe. Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu arkalık çigradını kırdığan, çıkıdığan nöbetçi ayrı planı

210 netçe kıtımga, yolucu 25 min adam kıtımga 7 dağalıkını mülçerledi. Leonumluk sayacı Dung Chunyan mündak dedi. Balamını ilip Grauziya'ya mağın, bu kıtım ürümcüde resmiyetini şundak asan becerdik. Etraftaki birkaç devlet gibi veriş ve kolaylaşıptı. Cumbu Kazakistan Korgas Halkara Çigra Emkarlık Merkezi Dumu sayacı köpeydi. May bayramlık demiriş mezgilde künüge 26 bin adım kıtımdın artık sayacı kütüveriş mülçerlendi. Birleşme tekşürü sağladaki adım arkalık tekşürdüğün 30 yol ve 18 tiz tekşürüş yolunun hemisi içi bitilip yolcularının yukur önünde tam ucundan ötüşüki kapalı etlip.

Rayonunuzdaki çok küçük işler. Cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı. Komul haberleri programımızı.

0: Aldı bilen haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırırız.
1: Dövletimiz boyunca yadroluk uskülleri bütünlüğü dövletimizde işlep çıkarılan tüncü çoğunluktaki nur ısıklığı türeyi torlaştırıldı.
0: Şehrimizdeki her saha, her kesiplikle dem iliş mezgili de iş oranında için durup, mesuliyetine dadıl zemige ilip, bir niyette tınış amallıkını kovdu de.
1: Tövende haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
0: Stansı. 5. ayının 2. günü törük 100 bin kilovatlık nur ısıklığı türeyi muvaffakiyetlik alda 48 saat torlaştırıldı. Bu devletimizden kumluk, çöllük, kakaslık rayonlardaki çoğun tipteki Pakis energiya bazısı kuruluşu sahası da zor bözüş asıl kalıqıdın diyerek bir yerdi. Şundakla devletimizdeki tonca torlaştırıp işe giriştirilgen, bütünlüğü devletimizde işlep çıkarılgan yadroluk üskünüle işletilgen çoğun tipteki nur ısıklığı türeyi hesaplanıdı. Bu tür Cungo Datan Şincan Tok Çıkırış Çeklik Şirketi Kumalda kurgan tunca 1 milyon kilovatt derecelik nur ısıklıkı yorukluk volt bir gevdileştirilgen Pakis energiya boyunca ülke körsüştürü bulup umumi generator sığımcalıkı 1 milyon kilovattı yetidu. 900 bin kilovatlık yukarı volt elektrik stansı bilen 100 bin kilovatlık sızıklık verisnellik eritilgen tuzdan paydınlap nur ısıklıkı energiyasına saklaş elektrik stansıdan terkip tapkan. Cungo Datan Şincan Tok Çıkırış Çeklik Şirketi, Şarkı Şincan Şöbü Şirketi, Bekaterlik Universal Bölümünün modiri Yu Yongbo mındıqtıdı. Devlet içindeki tunç yürüyüş 35 kilovatlık elektromagnet induksiyelik eritilgen tuzdan paydalanılgan tokluk kızdırgış işiltilip, ısıklık saklaş, ısıklık almaştırış, par hasıl kılış ve yukarı temperatorlık, ultra yukarı besimlik par turbinalık generator katarlık mükemmel sistemle yürüyüşleştirildi. Bu türde kuyaş nurga ekşip aylanıdığan 260 min parça nur kaytırış aynikiden paydanlap nur yığıp, eritilgen toz 550 Celsius gradus kışı kızdırılıdı. Ondan keçide bu kızdırıp tayarlanan eritilgen tozdan paydanlap, bu kızdırıp tayarlanan eritilgen tozdan paydanlapıdı. Yu Yongbo mındaqtıdı. Kündüzey kuyaş nur yeterlik vakıtta nur ısıklıkı generatorla grupsi ısıklıkını kobul kılap zapas saklap, keçide yorukluk yok ahvalda tok çıkramaslıkta yoçukunu doldurudu. Keçide yorukluk volt arkalık tok çıkırış işten toktığında nur ısıklıkını zapas saklaş sistemisi davamlık energiya koyup berip, elektri torga mukum tok yetküzüdü. Şuna bu yeniçi elektrik energiya sistemisinden tabi mukumlaştırgıcısı dep ataldı. Nur ısıklıkı bilen yeni energiya birleştirilgen endize olahide coğrafiyelik çeklimge uçurmaydıgan. Energiya saklaş kölümü çoğun. Tanşeş ıktidarı güçlük boğaşka devletimizden kumluk, kakaslık, çöllük bazısı kuruluşudaki en yakşı layihe bulup kaldı. Şundakla, kiyinki çoğun tipteki Pakis energiya bazısı kuruluşunu köpekkeli buluduğun texniki ülkesi bilen təminledi. Cungo Pella Akademiyası Elektr Texniksi Tədqiqat Orundan Tədqiqatçısı, Doktor Yitakçısı Şauliye mındıqtıdı. Yoruqluq volt, şamal elektr istansı bilen nur ısıqlıqı elektr istansını organik birleştirip, yeni energiya yetküzüşke terek bulduk. Bunun energiya ticaydıgan tür bulup kaladığınıza işençimiz ba. Bu hıl kolunuş aletleri kumadığına haydi yakşı kengayçı kımetigi iyige. Bu türdeki yadroluk cabduklarının devletimizde işlep çıkırılış nisbiti 100% kiyatdi. Bu devletimizden nur ısıklıkı kespide import kılışkı tayinişten öz aldığı icat kılışkı yüzden geldikiden diyerek bir yerdi. Mölçerilinişçe bu tür toluk ışıkı giriştirilgenden kiyen yıllık 33 tok çıkırış mıhtarı tahminen 2 milyard 210 milyon kilovat saat giyitip, her yili saat giyitip, her yili

0: güne biz üçün unutulgusuz gün boldu. Şu güne biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi dey.
1: Bence Türkiye cephesi ve da çalışan kiye ve sınırsan kıyı bir zıdıkı.
2: Tanrı şiiti tanrım çoğu.
0: Şu günü yeni devir hemimiz bu küçükünü kenara açtı.
3: Memleketlik yer devresi idarısının en yeni uçuru asaslandığında bugün saat 14'ten 28 minut ötkende Sıcan ülkesinin Mönchen ayısı da 8 bal yer devresi.
0: Şu gündün itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
4: Zhang Yi Bisheng. He Ping Bisheng. Renmin Bisheng.
0: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay arzu uyumuz için algı basınız.
5: Jongo milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyle.
6: Dostlar, bexatarlik sal qarmaqla, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanla.
7: Öydü yalğız qalğanda işikini taqap ulduranla, natunuş kişilərgə işənmanla.
6: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, düşüb ketiş xavipi bar.
7: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
6: Balıların bexatarligini qoldab, həmmi yer... Balıların bexatarligini qoldab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
8: Medeni katnaş siz bizge hemra.
9: Katnaş bir haberlikini ki onumuz gibi yüksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
8: Medeni katnaş siz bizge...
10: Devlet xavipsizliği hizmeti tigi tektedin elib etkanda xalqının mənbətiga kapalı tıkılıdı. Devlet mukum bolsa, cahan mukum buludu. Puhralar xatırcan bolsa, cahan tinç buludu. Umumi devlet xavipsizliğe karşı da can durup, xalqın bexatarlığını asasi maksat kılıp, cüngücü devlet xavipsizliği yoludu mu aili?
11: Partiya ve devletin mahfiyetliğini saklaş, her bir puhranın öteşki tegişlik mesuliyeti ve mecburiyeti.
12: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka əməl qılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdıraylı.
13: Acayip olanın sarı hikmetleri. Cemiyet hakkındaki etraflı bilimler bilen təminlep, sizni doğru yolda başlaydıgan Qoğulluqdaki paranglab programımız sizning ayrılmaz dostunuz.

ayrılıp kalan, teki yoldan ötken keşkelerinin ayıplışıya uçurgan kızının cudunu bırakla örülgen ve helik iş yüzbegen. Ahbarat vasıtalarının yeni bir haberine karıgan da, 2021 yılı 4. ayda Zhejiang ülkesinin Wenzhou şehrinde 5. yıllık okuyduğun iki kızcak Ultrak rayonunun 4. katıdaki yağmur lapısına yamışıp çıkıp, binadan sekirvanmakçı bolgan. Sebebi, iki kızcakının imtihan neticesi yakışı çıkışka, atansı olanı karşı tarafından uyuyge apırıp oyun çıkan makul bolgan. İki kızcak taqasızlıktan kütüp, ahır değişken vaqtı gelgende olanın atanları vədisi de durmagan. Ola atanlarının gepede durmaslıqdan ümitsizlenip ve gazaplenip, ahırda hayatına ahırlaştırış oyuğa gelip kalgan. Radyo anlayıcı dostlar, bundaq işler tırmıştı köp görüldü. Bazı atanılar, balaların bazı hareketlerini kalıplaştırış, köz aldıdaki kol tutulan meselelerini hal kılıbılış için balıların təlbiyyə oylaşmayla makul buludu ya ki bazı vədilerini berişidu. Mesela yazlıq tatilde seni deniz boyuğu oynatqılı ip barı mən, tapşırıqını işləp olsağına ərkin faaliyet kılsan buludu, sınıf boyunca aldınqı onun içi kirsən, sana lığa ip verir mən deyendek. Ama balalar bütün küçü bilen tırışıp, atanısının kütken yerinden çıkandı bolsa, atanılar kepede durmay, türlük bahanılarını tepip, vədisini işe aşırmaydı, ya ki şeklini özgertip, vədisinin kemektip, nâklaştırıp, balını katlıq ümitsizlendirdi. Hatta çekidin aşkan herket payda kılışını geldirip çıkardı. Nupuzluq təkçürüş sanlıq məlumatımı bu.

Tədqiqat mərkəzinin bir turlik təkşirişidən məlum bolışıca, atansıdan ən narazı bolduğun 12 xil qılmış içində, gepidə turmaslıq 43.6%-ni egiləgən bolub, bu otur başlanğıç məktəb oquqçuları atanlarıdan ən narazı bolduğun qılmış hesablanıdı ekan. Jamiyat shunos Linzak mundaq degan. Ota-onalar farzandlarining eng yaqin kishilari, shundoqna eng ishinish qarziydigan kishilardir. Ota-onaning har bir qatimliq yolg'onchiligi bolaning qalbini vayron qilib o'taladi. Bolalar ota-onalarining gapida turmasligidan nimalarni o'rganib oladi? Yolg'on gap qilishni o'rganadi. Bolalarning o'rganishi doramchilikdan boshlanadi. Ular ota-onalarning so'z harakatini ulg'i qilib o'rganadi. Agar ota-onalar gapida turmaslikni haqliq ish deb qarasa, bolalar va'dasiga amal qilishni xohlamaganda xuddi qilg'ini to'g'ri ishdek mardona holda amal qilmaydi. Ammo shundoq ketaversa, bolalar yaqinqi maqsadiga yetish yoki ko'z oldidagi manfaatni amalga oshirish uchun og'ziga kelganicha va'da berishga odatlanib qoladi. Lekin amalga oshirishni o'ylashmaydi. O'zining va'dasiga ega bo'lmaydi. Atrofidagi kishilarga bergan lavzda turmaydi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ota-onalarning gapida turmasligi bolalarda boshqalarni ahmoq qilish

تومور کسانی بلند اولش خواب خطری 84% تولید کن. کنده ازاق اولترش وقت 8 ساعت یا کنون از بگان، لکن کنده کارکت مقدار کم بگان یک قرن بسیم آغاز دارند یورک کان تومور کسانی بلند اولش خواب خطری 57% تولید کن. البته کنده ازاق اولترش وقت 8 ساعت کم بگان، اما اساساً حرکت کمای دغلا اولش خوابه، اما یک قرن بگان خطر لکور پیساب دند کن. بیان عمر قصه کسانی ازگرشی. Sizda beshingizni sangiltib, yon telefonga qaraganda yoki bo'yningizni aylantirganda orqa miyingiz og'riydigan, qo'lingiz uyushadigan, yentaqa qon bosimingiz shu hamon o'rlaydigan ahvollar bormi? Bo'yin umurtqisida masalan ko'rilsa, bo'yindagi qon tomirlar va nervni bevosita qadoqlab, qon bosimining normalsizligini keltirib chiqardim. Kechich uxlamaslik odati. Kechich uxlamaganda simpatik nerv tizimisi jonlanib, nerv ichki ajratmalari tanponligini yo'qotib, qon tomir endoteliya iqtidori zaxmiga uchraydi. Shundaqla biosaat qalayma qalish qatorli har xil alomatlar ko'riladi. Xorak tatish odati. Xorak tatish asosligi to'silish xarakterlik uyqu oldida nafas vaqtliq to'xtab qolishini ko'rsatadi. Uxlaganda nafas yo'li qisman yoki butunlay to'silib, nafas aralab vaqtliq to'xtab qolishi ko'riladi. Bu qondagi oksigenning miqdorini tuvallatib, yurakning jukini oshirib, atdiganda o'rnidan turganda qon bosimining o'rilishini keltirib chiqaradi. Uch xil unumlik bo'lgan qon bosimini tuvallatadigan harakat bir qatimda necha minut ishlasa unumi ko'riladi. Undaqda yuqori qon bosim og'riqlarining qon bosimini tuvallatishiga yordam beradigan harakat bormi? Angliya tanarkat meditsinasi jurnalida tang oraliqdagi harakat, masalan, takshilikda yar beg'irlash, yerim zo'ngziyish, tang bo'yinib turib zo'ngziyish qatorliqlar qon bosimini tuvallatadigan eng yaxshi harakatlar hisoblanadi ekan. Takshilikda yar beg'irlash harakati. Takshilikda yar beg'irlash qon bosimini tuvallatishga foydali bo'lib qolmay, ko'p ishlab bo'lganda qon bosimi texim turaqliq, badan texim sog'lom, bal dumba texim yaxshi bo'ldi ekan. To'g'ri usul mundoq, dum yetib, yuzni tuvanga qaratib, fut barmoqi bilan yarni tirash. Ishki bilakni jaynaklab qo'yib, gavdani tirash. Qo'lsoqni yig'ib, badanni takshi holatga akilish kerak. Mas keldigan tuvan darajalik chaniqish usuli bo'lsa, tizinib turib badanni takshi holatga akilish. Tizni yerga takkizib, bilakni tuz so'zib, qo'rsoqni yig'ish kerak. Tam bo'yinib turib zo'ngziyish. Bir turlik tadqiqotda bayqilishicha, qon bosimini tuvallatish unumi jihatidan qaraganda, tam bo'yinib turib zo'ngziyish eng unumlik bo'lgan tang oraliqdagi harakat hisoblanadi ekan. To'g'ri usul, dumbini tam bo'yinib, ikki butni 90 gradus egib Zongziy shaltiga akilish. Ikki qo'lni maydiga qo'yib, qo'saq muskulni ching yig'ish kerak. Agar harakatning qiyinlik darajasi bak yo'qir deb qarsangiz, tuvan darajalik chaniqish usulini sinab ko'ring. Yuti bilan taqalchoqning ori bo'lingi 90 gradusdan 120 gradus aralig'ida kerilsili bo'ladi. Yerim zongziyish. Yerim zongziyish harakati oddiy bo'g'ini bilan u unumi eng ko'rinarlik bo'lgan tang oraliqdagi harakatning biri bo'lib, o'xshashlik qon bosimini tuvallatishga yordam beradi. To'g'ri usul ikki butni mirkangligida kerib, ustunki badanni tik tutib, tizni egib bo'y

Radiyallıqca dostlarım. Tövende, kanun tüzümün bir sahibimiz boyunca kelini qeynata qeynansını kütse, miras qıvarısı qılış hukuku bolamdı yok diyen temada sorulgan sualga kanun vəsletçisinin bəgən cevabını da qıtınlağı sunumuz. Şeyhan Şehredin Diyo Hanım, mondaq məsle sordu. Eğer 2 yıl ilgiri ölüp ketkendin kiyen, ben balamını elip qeynata qeynana bilen belli durup, onlarının turmuşudun xəbər aldım. Yakında qeynandam ölüp ketti, menin onun mirası qıvarısı qılış hukukum bolamdı. Kanun vəsletçisi bu sualga mondaq cevap verdi. Jumhur Xalq Cumhuriyetinin ayaq talep kanun dasturunun 1129 maddesi ve Ali Xalq Sot Mahkemesinin ayaq talep kanun dasturunun varislik qilish qismidan tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 19 maddesidagi belgilemeye asosan qaynota qaynonasi oldida asoslik kutish majburiyatini ado qilgan bo'lsa birinchi raddagi varis bo'ladi. Miras qoldirg'uchining turmushini asoslik iqtisodiy manba bilan ta'minlagan yoki amgak mulozimat qatorliq jihatlarda asoslik yorug'lik bo'lgan bo'lsa uni asoslik kutish majburiyati yoki asoslik beqish majburiyatini ado qilgan deb bekitish kerak. Agar siz qayin onangiz oldida asoslik kutish majburiyatini ado qilgan bo'lsangiz, birinchi raddagi varis sifatida miras qovarislik qila olasiz. Agar boshqa varislarning sizning kelin bo'lish sifatingiz bilan varislik qilish huquqingizga boshqacha fikr bo'lsa, o'zingizning qayin onangizga asoslik iqtisodiy manba bilan ta'minlangan yoki amgak mulozimat qatorliq jihatlarda asoslik yorug'lik bo'lgan qatorliq jihatlardagi dalil isbotlar bilan ta'minlab o'zingizning asoslik kutish majburiyatini ado qilganligingizni isbotlab berishingiz kerak. Hisobot yutgach chiqim qilish qatorliq jihatlardagi obyektiv dalil isbotlardan boshqa yana ahvolni bildirgan qayin ota, qo'shna yoki mahalldagi boshqa kishilarning guvohchi sifatida sizga guvohlik berishga taklif qilsangiz bo'ladi. Radiyanlıqcı dostlar, yukarıda kanun tüzüm mün bir sahibimiz boyunca kelini qeynata qeynansın küsse, mirasqa varislik qiliş hukuku bulam diyok degen soralgan sualga kanun maslahatçısının bergen cevabını diqqatinglarga sunduq. Qadirli dostlar, şunun bilen bugünkü bir saat anlatılgan Qo'g'inlikdagi paranglar programımız bu yerda oxirlashdi. Programımızda anlaganlarga rahmet. Sizga patigil saling. Mas'ulmar Abdurahim, nazaratchi Amina Muhammad. Salomatlik va xushchiliklar har vaqt sizlarga yar bo'lsin. Keyingi qatimni Qo'g'inlikdagi paranglar programımızda ko'rishaylik. Stansiyamizning boshqa programmalari ham davom

0: Detaylı. Cumhur milleti bir aile kişilerden bulup, Cungu arzusunu bir niyette ortak işgal şuraylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
2: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir kaderlikini köyünümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonumuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
5: Aldı bilen haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırırız.
1: Dövletimiz boyunca yadroluk uskülleri bütünlüğü dövletimizde işlep çıkarılan tüncü çoğun tüptüki nur ıslıklığı türeyi torlaştırıldı.
5: Şehrimizdeki her saha, her kesiptikile dem iliş mezgeli de iş oranında çın durup, mesuliyetine dadıl zemige ilip, bir niyette tüniş amallıkını kovdu de.
1: Tövende haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
5: Stansımız haberi. 5. ayının 2. günü Törük 100 bin kilovatlık nur ıslıklı türeyi muvaffakiyetlik alda 48 saat torlaştırıldı. Bu devletimizden Kumluk, Çöllük, Kakaslık rayonlardaki çoğun tipteki Pakis energiya bazısı kuruluşu sahası da zor bir şahsıl kalıqıdın diyerek bir yerdi. Şundakla devletimizdeki tonca torlaştırıp işe giriştirilgen, bütünlüğü devletimizde işlep çıkarılgan yadroluk üskünüle işletilgen çoğun tipteki nur ıslıklı türeyi hesaplanıdı. Bu tür Cungo Datan Şincan Tok Çıkırış Çeklik Şirketi Kumalda kurgan tunca 1 milyon kilovat derecelik nur ıslıklı yorukluk vat bir gevdeleştirilgen Pakis energiya boyunca ülke körsüştürü bulup umumi generator sıkımcalıkı 1 milyon kilovatkı yetidu. 900 bin kilovatlık yukarı volt elektrik istan 900 bin kilovatlık yukarı volt elektrik istan eritilgen tuzdan paydınlap nur ıslıklı energiyasına saklaş elektrik istansıdan terkip tapkan. Cungo Datan Şincan Tok Çıkırış Çeklik Şirketi, Şerq Şincan Şöbü Şirketi, Bekaterlik Universal Bölümünün modiri Yu Yongbo mındıqtıdı. Devlet içindeki tunç yürüyüş 35 kilovatlık elektromagnet induksiyelik eritilgen tuzdan paydalanılgan toklu kızdırış işletilip, ısıklık saklaş, ısıklık almaştırış, par hasıl kılış ve yukarı temperatörlük, ultra yukarı besimlik par turbinlik generator katarlık mükemmel sistemle yürüyüşleştirildi. Bu türde kuyaş nurga ekşip aylanıdığan 260 bin parça nur kaytırış aynikiden paydınlap nur yığıp, eritilgen toz 550 celsiya gradus kışı kızdırıldı. Ondan keçide bu kızdırıp tayarlanan eritilgen tozdan paydınlap, yukarı temperatorlık par hasıl kılıp tok çıkarıldı. Yuyun bu amındaktıdı. Gündüzde kuyaş nur yeterlik vakıtta nur ısıklıkı generatorla grupsi ısıklıkını kobul kılıp zapas saklap, keçide yorukluk yok ahvalda tok çıkaramazlıkta yoçukunu doldurdu. Keçide yorukluk volt arkalık tok çıkırış işten toktuğanda nur ısıklıkını zapas saklaş sistemisi davamlık energiya koyup berip, elektri torga mukum tok yetküzüdü. Şuna bu yeniçi elektrik energiya sistemisinden tabi mukumlaştırgıcısı dep ataldı. Nur ısıklıkı bilen yeni energiya birleştirilgen endize olahide coğrafyalik çeklimge uçurmaydıgan. Energiya saklaş kölümü çoğun, tanşeş ıktidarı güçlük boğaşkan, tanşeş ıktidarı güçlük boğaşka çöllük bazısı kuruluşidiki en yakşı layihe bulup kaldı. Şundakla, kiyinki çoğun tipteki Pakis energiya bazısı kuruluşunu köpekkili buluduğan texniki ülkesi bilen təminledi. Cungo Pella Akademiyası Elektr Teknikisi Tədqiqat Orundan Tədqiqatçısı, Doktor Yitakçısı Şauliye mındıqtıdı. Yoruqlıq volt, şamal elektr istansısı bilen nur ısıqlıqı elektr istansısını organik birleştirip, yeni energiya yetküzüşki terek bulduk. Bunun energiya ticaydıgan tür bulup kalıdığınıza işençimiz ba. Bu hıl kullanış aletleri komodana hayti yaşı kenaytış kımetigi iyige. Bu türdeki yadroluk cabduklarının devletimizde işlep çıkırılış nispeti 100% kiyatdi. Bu devletimizden nur ısıklıkı kespide import kılışkı tayinişten öz aldığı icat kılışkı yüzden geldikiden diyerek bir yerdi. Mülçerilin işçe bu tür toluk ışkı giriştirilgenden kiyen yıllık 33 tok çıkırış miktarı tahminen 2 milyard 210 milyon kilovat saat giyitip her yili 660 bin tonlu ölçemli kömürünü ticap kalgılı. 1 milyon 727 ming tonna karbon tot oksidini az koyu

0: şirketi Etilin Glukoz Sexinin müdür yardımcısı Chang Xiaomin mündaq dedi. Mən hər günü iş orunumda çıngdırıb, kündülük çarlap təşürüşünü yaxşı işləb, iş əhvalı boyunca başqırışını küçəyitib, sisteminin müqüm yürüşüge kapalatik qılımən.
1: Stansımız xabiri. 4. May Rohi'nin Türkisi'de sansızlığan yaşlığa küreş kılış əmeliyeti arqılıq yaşlıq sahibisine bitti. Aratürk Gonfi Kançılıq Çeklik Şirketi Universal İşhanesi'nin memori işlağı mesul muavin başqırıcısı Huang Yendong, yanlıq yaratışını kalem. Mesuliyetini zemine ilişkini siyah kılıp, teşvikat iş oranı ve ömüvi menfaatdarlık işlerinde güzel yaşlık kardinisini bütüp çıktı. Aratürk Guanghui Kançılık Çeklik Şirketi'nin universal işhanesi de Huang Yendong bütün zihni bilen yumuşak detaldan paydalanıp, yeni bir kararlılık teşvikat sin filmini geliştirip atattı. O, en yakış görünüşlerini sınırı iliş üçün daim Kan rayonunun her kaysı bulun pışkaklarına çıkartır etti. Ecerinin tiga altın digendek, o pilalıgan Guanghui'deki küreşçiler namlıq çatını ziyaret sin filmi Karxana xizmetçilerini təsirlendirip lıqanmay, sırtdiki texim köp kişilerge Guanghui kançılıq adımlarının can tikip küreş kılış royunu ez kıldırdı. Huang Yendong, iştipak əzası buluş süpüdü bilen, Kan rayonunun muhidini güzelleştiriş pidayla paliydi de başlamçılıq bilen nesilini tazılıdı. Onun teşvik kılışı ve yetekilişi neticesi de texim köp xizmettaşla pidayla mülazimet ətirdiki koşulup, ətirət əzası 2023 yılıdaki 60 neç kişiden hazırki 130 neç kişiyi yetti. Aratürk Guanghui Kançılıq Çeklik Şirketi Universal İşhanesi'nin memuri işlağı mesul muavin başqurgıcısı Huang Yendong mündaq dedi. Menace pidayı buluşta küçük işlerini emeli kılış, yakşı işler arkalık ilıqlık yetküzüş gerek. Mülazimet kılış ve hatır kaldırışının heş kayısı kembosu bulmaydı. Huang Yendong karxanığa emdilik egen yeni hizmetçiden bugünkü köpki mahir hizmetçiga aylanışıkça küreş kılış arkalık yaşlıq baharını cülalandırıp, mesuliyetini zimige iliş arkalık borcunu izahladı. Onun hikayesi yeni devir yaşlarının küreşçalıkının ıxçam görünüşüdür. Huang Yendong mündaq dedi. Komünistik yaşlar iştipakı əzası buluş süpütüm bilen, her bir hizmetini borç, her bir hırsını üsüp yetilişimdeki pürset de bilmen. Muşunda qığandıla yaşlıq baharımını hizmet oranımda cülalandırıp, kişilik hayatımını küreş kılış arkalık rəngdarlıqı iyi kılalayman.
0: Stansımız xabri. Bayram mezgildeki yol yürüyüş tertibiga bütün küçüklerin kapalatik kılış için Komul şehirdeki her kaysa yakı iliş ponkitleri, şehirlik Kuan idarisi, katnaş başkuruş idarisi katarlıq ılaqıdar tarmaqlar köp kıl tedbir kolunup, Hərimlət Ammısının 1. maylıq dəmiliş mezgildə bixatər səpərge çıxışını bütün küçüklerin qoğdadı. 5. ayının 1. günü Şincan Katnaş Silinimi Guruhi Çeklik Mösliya Şirketi Komul Şöbü Şirketi Aslan Hakkiliş Ponikti'den hizmetçiler Şincan'ın katnaşı yakışı pahaliyetini kanat yaydırıp, Hakkiliş Ponikti'den ötgen şeydirip, Hakkiliş Ponikti'den ötgen şüp verdi. Hem de bir xatarlık əskertmesi verdi. Bu Hakkiliş Ponikti'nin her qetimliğe bayram demilişkilerde yol koyduğun illiqlik yetküzüş pahaliyeti hesaplandı. Şincan Katnaş Silinimi Çeklik Mösliya Şirketi Komul Şöbü Şirketi Aslan Hakkiliş Ponikti'nin muavin başlığı Chang Xiao mündaq dedi. Bu arqılıq Şincan Katnaş Silinimi Çeklik Mösliya Şirketimizin mülazimetini namayan qılıp, şopur ve yolcularının yuqur sürətkdaş yolda səpərge çıxış təsiratı, bəxt duyğusunu aşırışını məqsəd qıldı. Tonuşturuluşca avtomobil iqiminin asaslıq besiq məzgili 5. ayının 1. günü və 5. günügə mərkəzləşkən bulub, dəmilişqə qoyub birligən 10. günüdəki avtomobil iqim miqtari 14441-i yetkən. Mölçəlinişcə dəmiliş məzgilədə Aslan Həqqiliş Ponikti'da avtomobil iqim miqtari 80000-i yetidikən. Həqqiliş Ponikti'dən an çirak bulmağan cayda, Qumul Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başqoruş İdarisi Apqur Bulaq Çöngətirti Taranç Otur Ətirtinin saxçıları kelib ketuatqan avtomobillarının işki xilkin işkisi və avtomobildeki bexətərlik əsləllərini dəşirib, hər bir avtomobilinin bexətər ravan ötüşüge kapal ətik qıldı. Qumul Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başqoruş İdarisi Apqur Bulaq Çöngətirti Taranç Otur Ətirtinin saxçısı Lən Şiang ondaq dedi. Baldır bayqab, baldır tüzəb, bexətər yol yürüşge. Kuruluş elib berilvatqan yol biləklərdiki əstərlərinin bexətərliyi, yolun ravallığa kapal ətik qıldıq. Şükini çüktə üzüb çıxıcı Soğut Sarıyı rayondaki növəçi saxçılarımı avtomobillarının tərtiblik yürüşüge kumandallıq qıldı. 1. maylıq dəmiliş məzgilədə Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başqoruş İdarisi Evruğul Raylıq Çöngətirti Başqoruş İdarisi Evruğul Raylıq Çöngətirti Cəğol yollarının nuxtuluq yol yığızları, yol biləklərdə saxçı küşlərini nuxtuluq növəçilik qilişqa orlaşdırıb, yol qatnışının tərtiblik, ravan buluşuğa kapal ətik qıldı.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu kıtımkı haberlerimizden muhariri Mikray Ablet. Mesul muharir Mehmetcan Ahmet. Nazaretçi Mubarak Ahmetcan. Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kağır anlattı.
2: Şincan'da ert yazda boran köp çıkıdı. O taptırın aldığını ilişi en tayin mühim. Boran çıkıdıqalıq doğrusu da havarayı signali berilgende sırt tamak etip kül tükmeslik gerek. Bunda qılğanda asanla uşqun

0: پیدا بولدو. نهایت خطرلیک. شنوم بلن بله قلایمقان اوت یقش. دالادا اوت چوبلرنی کویدرش. اخلاب کویدرش چکلنادو. سللا دیقت قمغانده دالادگی شخشون بلارغا اوت یتادو. اوی سرتدگی هرخان نرسلرنی جغشتر ویتش. Toksinlarını aldın tekşürüp, layakasız bolğanlarının vaxtada almaştırıp yetiş gerek. Ölçeş arqalıq 6 bal boran çıkanda, otnun 1 minut içindeki yamıra süreti 5 metreği yetedikken, ot kesse naiti iğir akıbat kip çıkadıkken. Boran çıkadıqalıq toğrısı da havarayı signali berilgen de, ot mənbəsi, tok mənbəsini üzüp yetişimiz gerek. Bunda kalış turmuşka kolaysızlıklarını ip gelsin o, ot aptı payda buluş yolunu tüptün üzüp taşlıqılıp oludu. Hemma ademde ot mudapiye eni turğuzulsula, Hemme aile aman isen boludu.
1: Cumha milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyli.
2: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
3: Yoldaş Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
4: Toksiklikdan kelib chiqadigan o't apitining oldini elishdiki 7 ni qattiq man'i qilish. Uzun muddat to'q qachilash qattiq man'i qilinadi. Asan ot alıdığan buyumlar etrafıda tokkaçılaş kattık men'i kılınıdı. Öz aldığı sim tartıp tokkaçılaş kattık men'i kılınıdı. Belgelenmeyen rayonda tokkaçılaş kattık men'i kılınıdı. Toksikletini belgelemeyi hılap halde toktidiş kattık men'i kılınıdı. Toksiklet sapçaslarını öz aldığı özgertiş kattık men'i kılınıdı. Layakasız toksiklet ve toksiklet sapçaslarını setiviliş kattık men'i kılınıdı.
3: Yoldaş Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
5: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish Ekologiya orqaliq gullandirish, tashkil orqaliq gullandirishga turtki bo'laylik.
6: Yoshirin apet, o't apitining filtisi. Mas'uliyat, bexatarlikning ul teshi. O't apiti yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
7: Rengdar çeşmeler.
8: Rengdar çeşmeler.
7: Hem de anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar çeşmeler programımızı.

Hürmetli radyo amacılar. Rangdar Çeşme'de universal programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo amacılar. Biz bu kadınki programımızda Van Yöbin'den Ot Köşe'nin namlak hikayesini anladığımız kınemsi diye kıtınla nöbetteki hikayeti bozsun.

bağırdaki yokumluk keserliklerinin adını eliş pankitağı kartı ağızlığı kendi çıtırlaşka başladı. O insan kalipiden çıkan yapın petekleri. Senle her gün at köşe yiysen ha? Bizki kömü konak bu ne? Ak konak bir yersen. O şun çıtırlığan bozumu yanılı kalbide yığılıp kalan iş pışkını çıkaranmayı kaldı da yanıdaki bir serik atını kamçı bilen vurdu. Elk serik at aslında ilgisini bir kağıt durup tağ göllerinin güzel manzarasını tamaş kılavatı doğu da boylap onun yanına gelip köyünün hoşal kınmakçı boğan idi. Oylamağın yerden tuyuksuz orulgan bir kamça onun ruhi tamponluğunu bozup taşıldı da çapçıp kişinin giniyce beşini sol taraftaki bir ak atı vurup aldı. Ak at, serik atın sebepsizliği boza kılışığı uçurgalıkıdan katlık açıklanıp kendini öğrülüp puşkurtkınıca serik atı hürpeydi. Şunda kılıp ah serik atla tağ bağırdı cengah yasidi. Ula berberegi yol koymay, bir de özünü kaçırsa, bir de koğuluşup, kah çişlişip, kah tipşip, katlık ilişip kendi. Van ırgı hem açıklandı hem ensirdi. O bir taraftan tılgaş, yeni bir taraftan kamçısını planlatkın içe, işki atını koğulup savaşka başladı. İşki atının cedidi, mellubiyet bilen ahırlaşıp tarkılıştı. Van ırgı mı harğınıdan, gaj koş tengin içe nefes alınmay kaldı. Bütün bedeni ilerden acırap ketkendek ağır itti. O kolidiki kamçısını taşlı vetti de birden yetip aram ilavanmakçı bağlı. Kim bilsin, tönögün gece at göşünü oylap kirpik kalkmadan Van Irgo o çöp üstüki beşini koyuşu bilalla şiirin üçten ızgı gariq bağlı. O çüşü de kan üstüde badaşkan korup oturgan bulup kan üstüki bir şiire koyulgan idi. Şiirenin o tarafı da golen oldurattı. Golenin çırayda razımellik ülkesi cilvelinip durgan bulup Van Irgo şiirin hıyallan kılıp oturganda İnoyi bir karı cavurga at köşünü ilip, işkirki öyge iştah etmelik bilen kirip geldi. At köşüden çıkıvatkan hoş bırak, Van Irgo'nun burun töşkine gıdıkıldı. O, İnoyi'nin özünü kendi kirgüz mügellikini iyisige ilip, amal tepip onun edipini vermekçi buldu da, tarihini türgün içe İnoyi'ni sebepsizle ayıplap. Hey, bu senin ne mi kıkının ha? At köşünü dümle pişirişki şunca uzak vakit gitendikken, dep vardırdı. İnoyi, icayığı nice Van Irgo'yu yakışacak bulmakçı buluverdi, ihtiyatsızlıktan teyilip getirdi de cavurdaki at köşe döküldü. Van Irgo katlı gazeplendi. O kandan şart titi seyirilip düştü de kolunu götürüp de İnoyi'nin sol yüzüge bir şapılak vurdu. İnoyi şapılaktan sen törülüp getirdi. Lekin o yenili icayığı nice on yüzünü Van Irgo'yu tutup verdi. Açık yanmayan Van Irgo, İnoyi'nin on yüzüden ot çıkarıverdi. Bu kadın kışa bulaklanan katlık küçüden

0: cemaati şifahanesi oh yarısını davalı yalaydıgan birden bir şifahanı bulup şifahanını aşkan Gojungren del Golen'nin dadısıydı. Çünkü yakın Gojungren Van Ergo bilen paranlaşı vatkanda Golen sertten kirip geldi. Van Ergo kuda uvalçılık uçurgan balı dek yüzünü iki kolu bilen tosu bilip yıllap getti. Golen gommalangan halda Van Ergo'nun karvet yanığı geldi ve beşini töven kılıp onun kakardı.
1: Dada, o kandak bulup yarlandı.
0: Dep sordu o beşini götürüp dadısından. Öyge kaytıp at köşe yemek çıbaptı ki, neticede Japon askerleri etip yarlandırıp da. Dedi, Gojungren çırayı türülgen halda.
1: Neymiş ka?
0: Golen, sumuruk gözlerindeki vehimini yoşuranmadı. Lago kenti de çuma kesle tarkılıp, kentini takip etişti. Dağanlarının hazır kahvalı kandak kinta. Eş nesinden habersiz kaldık. Dedi Gojungren işik aldığı karı verkenden kiyen avazını pes kılıp. Golen hayranlık ilgide hiyalığı çıkıp kullanmayı kaldı. Van Ergo Gojungren'nin ağızdan Golen'nin tağısının gipini anlap ata anısını iyisiye aldı.
1: Çatak buldu. Ata anam teki kentte. Ben ulanı koydurup çıkışım gerek.
0: Dedi o on kolu bilen karavatının gerivekini tutup özü peski düşken yığlaptırıp. Siz

Lagu kentindeki çuma keseli ahırlı işi bilela. Şentiyen mektebi çaşkan tutuşu vazifesini oğurlaştırdı. Golen 4. yıllık mesul idi. Japonyalik mektep modiri onun da tulum çaşkandan yüzünü tutuşu vazifesini verdi. Çaşkan tutuşunun maksidi gelsek, mektep modiri onun da çuma keselinin adını iliş üçün digen bozumu, Golen onun kıpkızıl yalgan içkerlikini enik biletti. Lekin onun aşkarlı uz gelmedi. Şu günü üçten kiyen Golen, okuqçılarını etizlik tarqaqlaştırgandan kiyen, özü yalgoz garibi tağ bağırığı çıktı. Van Ergo Golen'i köygende gül kakalları içilip getti. Siz nemişki geldiniz? Dep sordu o hayranlık bilen. Onun yürüke sebepsizlik atı sokup getti. Okuqçılarını başlamıştı.

Şembingdüy başlıkının sözü tügüşüyle iki Japon askeri Van Argo'nu sırtkı sörep elip çıktı. Onun kısıkı çaçları bıraklı tik durvağın bulup, beşi yağış küptek çınkılıp durattı. O bir tarafından tırkışıp, bir tarafından kuşkanığı elip menilgan maldek vakırdı. Beni etim etmenle, ben eğitip vereyim.

0: Ayın hemra buludu.
1: Medeni katlaş, siz bizge hemra.
2: Devlet xavfsizlikini qoğdaşta hemme adamın mesuliyeti bar. Devlet xavfsizlikini qoğdaşni hemme adam qılalaydı. Devlet xavfsizliki devletni emin tapqızıştiki muhim ultaş. Devlet xavfsizlikini qoğdaşta cezmen cemiyetinin inaqlıqı ve muqimliqini qoğdaş kerek.
3: Mahbiyatlikini saqlaşta kiçik iş yok. Devlet mahbiyatlikini saqlaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
4: Yeni tarixi başlanış noktasında davamlıq türde medeniyetini güllendirişki türkü buluş, medeniyet güçlük devleti kuruş, Cumhur Milletinin zamanevi medeniyetini güllendiriş, bizden yeni devirdeki yeni medeniyet burçumuz.
2: Beycan vaxtı saat 24. Hürmetlik radyo anlayıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı Muşyar'da ahırlaştı. Hayır, hoş vaxt.

Radiyanlıqca dostlar, əmdi Hamburg bölgisi və momi yap oruqluğunu bulamdı digən temədə toxtılımız. Hamburg bölgisi bilən momini maslaşdırıb yiyiş, bununla yeni bir istakən qarı qəhvə qoşuş. Bundaq isə rastalı oruqluğunu bulamdı. Yaqında bir artist torda özünün Hamburg bölgisi momi yap 4 gündə 2.6 can oruqluğunu aşkarladı. Hamburg bölgisi və momi yap oruqlaş usulü torda moda qaylandı. Ona qədər temələr tordakı qızıq noxtılıq temə qatarağa kirdi. Sında tanıştırılışıca onun yadırılıq yiyiş usulü bolsa, naştada qara qəhvə içiş və suda pişirilgan tuxum yiyiş, çüşlük tamaqda işkital Hamburg bolkisi yiyiş bolub, bunun da Hamburg bolkisiğe işletidigan qiyamının yerimi kemeytilib, köpürək köktat qoşuldikən. Kəşik tamaqda işki momi yiyildikən, bütün günlük tamaq yiyiş vaxtı 8 saat içi də təzginlənirdikən. Şunan bilən bilinə köpürək ilman su içiş kərək işkən. Bəzi tordaşlar bunu xuşal oruqlaşının ən yaxşı usulü deyib atıb, Hamburg bölgisi momi yap oruqlasa bu jarayan texmi rahat bo'ldikan deyib qaragan. Yeni bir yerdə faqat mom bilan qahvaga tayinib, qosoqning ochliqiga bardoshlik berish bo'lib, uzoq muddat davomlashtirilib bo'lmaydi. Uzoqlikmi taksi emas deb ishonch qilmagan va bu xil oruqlash usulini qo'llamagan. Muxbir ijtimoiy aloqa sifatida Nurg'un tordaşning bu xil oruqlash usulida oruqlab daka qilib atganligini, Hamburg bölgisi yap oruqlash usuli, momi yap oruqlash usuli qatarliq usullarning ko'pligan tordaşning olqishiga erishganligini bayqagan. Undaqda Hamburg bölgisi va momi yap oruqlash usulida rostanda oruqligini bo'lamdi. Chilo doktorxonasi ig'irlikni tushirish va metabolizm tashqi kasalliklar bo'limining mudiri Liu Xiaorong mundaq dedi. Torda bu xil oruqlash usuliga diqqat qildik. U mohiyatda tuvan energiyalik oziqlanish usuliga tabe bo'lib, oruqligi bo'ladi. Lekin qavziyatni keltirib chiqarishi mumkin. Eng yaxshisi uningga yana bir jing ko'ktat aralashtirganda oziqlik texmi tangpong bo'ladi. Shuning bilan birga doktor mundaq eskartdi. Bu xil oruqlash usuli qisqa vaqt ichida ig'irlik tushirishga mos keladi. Hargiz sog'lom oruqlashga mos kelmaydi. Uzoq vaqt davomlashtirganda oziqlik tangpongligi buzilib, metabolizm tuvallaydi. Tamaqni normal yeyish asliga kelganda osonlik qayta semirib ketadi. Oqmoma yana qon shakarining og'ir darajada davolg'ishini keltirib chiqaradi. Badandagi yog'ni sog'lom ozaytish uchun oziqlikni tangpongashtirish, issiqlik miqdorining muvofiq bo'lishiga kapolat qilish harakatni moslashtirish kerak. Qanday qilganda texmi ilmiy muvofiq oruqligi bo'ladi? Qanday qilganda oziqlikning tangpong bo'lishi faqat muskul ko'payish, badan semirib ketmaslikni ishga oshirg'ul bo'ladi. Xong jamining mudiri Jin Jianhong bundaq ikki taklif berdi. Birinchi, tarkibida a'la sifatli oqsil bo'lgan yemaklarni tangpong iste'mol qilish. Birinchi, yemaklarni tangpong iste'mol qilish. Har qatimli tamoqda ko'ktat, oqsil asosli yemaklik bo'lish. Ikkinchi, bu 3 xil yemaklikning miqdor nisbati taxminan 2:1:1 nisbat bo'yicha bo'lish. Ya'ni kuniga bir mush cho'ngliqda meva chevini qo'shib iste'mol qilish. Uchinchi, a'la sifatli oqsil turidagi yemaklarni tanlash. Ya'ni qora go'sht, ya'ni hayvonotlarning go'shti, yana oq go'sht, ya'ni tovuq, ödek, g'oz, kaptar qatorliq uy qushlari go'shti, beliq, rak, qisqichbaqa qatorliqlarni tanlash. Seriq purchaq va uningdan yasalgan yemaklardan purchaq suti, tofu, tofu qayqi qatorliqlarni tanlash. Sut va sut mahsulotlaridan sut, pishloq qatorliqlarni tanlash kerak. Ikkinchi, muvofiq qarshilik kuchi bo'lgan harakat ishlashga ahamiyat berish. Dunyo sog'liq tashkilotining badan harakati va uzoq o'tirish harakati ko'rsatmasidagi taklifga asosan barlik qaramiga yetganlar har haftada oz deganda 150 minutdan 300 minutgacha o'tirgan sajalliqdagi oksigenli harakat ishlashi kerak. Doktor yana mundaq eskartdi. Odatdagi kishilar ig'irlikni ilmiy yangilatish uchun ig'izini boshqarib badan chaniqtirishi kerak. Oruqlash hargiz bir kuchapda vujudga chiqarilgan bo'lgan ish emas. Ig'irlik qancha tez tushsa, qayta semirish nisbati ham shuncha cho'ng bo'ladi. Odatdagi ahvolda har haftada 2-3 jing oruqlasa, har oyda 5 jingdan 8 jinggacha oruqlasa, bir qadar bexatar va muvofiq doirani ko'proq faqat momi yap oruqlagandan keyin kemaygina yoq emas, balki suv bo'ladi. Normal oziqlanish asliga kelgandan keyin muqarrar qayta semirib ketadi. Radiyong'ichi do'stlar. Yuqorida Hamburg bo'lkisi va momi yap oruqlig'ini bo'lamdi degan temada to'xtaldik. Tuyandi bir naqsha anglaydi. Naqshadan keyin programmamizning boshqa mazmunlari davom nuqta qitinglarida bo'ladi.

Radioanlıqçı dostları, programımızdan axırıda qısqa savatlardan sözləb bəyərimiz. Kəş saat 7-dən kin bu işləni qızsınız, yürgünüzgə zor besim elib gələdən. Bir günlük yerib çatçaşdan kin bir vaq açıq hogu, bir meydan kino, bir qatınlıq ciddi oyun arqılıq, özünü aram aldırış, hazır nurgun kişilərinin köndülük durmuş adetigə aylandı. Ləkin qarmaqqa besimini yeniklətkəndə köründüğün bu usullar yürəkkə asla-asla besim elib gəlişi mümkün. Bundan başqa tipik bolmagan kasallik alomatlaridan, ya'ni sababi aniq bo'lmagan engak og'rish, galchin qilish, tish og'rish, quloq kayni og'rish, nafas qiyinlashish, yurak ritmi ziyoda ostalash, mayda qaynash, qo'l og'rish, dumbi og'rish, put suluq ishish, ikki put muzlab uyushish qatorliq alomatlar ko'rilsa, yuksak o'shar bo'lish kerak. Doim qahva ichsa, sut bezi rakiga girdtor bo'lamdi. Bu doim ko'rilgan xato qarash. Devletimiz olimlari yemek ichmek odati bilan sut bezi rakining qo'zg'alish nisbatining munosabatini tadqiq qilgan. Natijada qahva ichadigan kishilar to'pining sut bezi rakining qo'zg'alish nisbatining qahva ichmaydigan kishilar to'pi bilan farqi yo'qligi, hatto qahva ichmaydigan kishilar to'pidan sal tuvan ichganligini bayqagan. Xalqaro rak kasali tadqiqot apparatining baholash natijasidami qahva ichishning insonlarning rak kasaliga girdtor bo'lish xavfini oshirganligini ko'rsatadigan yetarli isbot yo'q deb qaralgan. Radioanlıqçı dostlar, yuqorida kech saat 7-dan keyin bu ishlarni qilsangiz yurakingizga zo'r besim elib keladi. Doim qahva ichsa sut bezi rakiga girdtor bo'lamdi degan temalardagi

Bu dünyada hayat, insanın her kısmetleri öz keşmişleri bilen söyümlük kımmetliktir. Çünkü o külgen küllerimizge bəxt, yığılığan küllerimizge sınaq, erişken küllerimizge təlay, söyülgen küllerimizge muhabbet dəb isim qoyuş bilen her cayda öz kımmeti bilen söyüb yaşayış digil. Dostlar, küyler cemgahi programımızını yaxtırıp anlaşanlarını qarşalımız. Bugünkü kıymetli yarım saatlik vaktimiz mi? Yani özünün mum nakş küyleri arkada köngül aramanlarga şatlık ve huzur ve gışlıgısı. Bəxt haqqidagi uqum ve tuyğular her birimizin kalbide her xil məzmunlar bilen öz ifadesini tapqan. O belkim kişilerinin qaysı iş ve şeyiga nisbətən qanda qarşı ve ihtiyacı bilen münasibetlik bolışı mı mümkün? Umumən, o bizning tuyg'umizdagi xushalliqlar, qalbimizdagi güzel arzu, intilishlarga mujassamlangan shodlanish bo'lsa kerak. Qani do'stlar, undaqda biz bugungi programmamizni Odila Sadiq o'rinlagan Baxt nomli naqshi bilan boshlaymiz. Yoqtirib anglagaysizlar.

Dostlar yukarıda Muratcan Muhtar orunluğun Billa Baraylı namlıq naqşıdan bəhirlendik. Tüvende İskender Samet orunluğun Muhabbet namlıq naqşı huzurunlarda bolsun.